Geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim, seninle düşmanlarımı yendim, beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum, senden başka ilah yoktur, sen ölümsüz olan dirisin, insanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Geçmişin ne kadar ağır olursa olsun, tevbe kapısı geçmişinden daha geniştir. Allah'a dönmek için hiçbir zaman çok geç değildir.

Allah'ım beni şaşırtma, rahmetinden uzak tutma. Gönlümü dünya ile yorma, adını kalbimden silme.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Gönlüm darda sen bilirsin. Sessiz ağlarım sen görürsün. Bir kapı aç rahmetinden, beni kendine kul eylersin.

Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları. Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık uçuruma yuvarlanmış demektir. İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ayırsın. Ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

Günahımı affeyle Rabbim, kalbimi pak eyle Rabbim. Dünya değil, sen olsun derdim, son nefeste sen de Rabbim.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet günü şu nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su.

0: Radyo Nida. Hayatın uçan sırrını anlayanlara.
1: Kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu. Sevdaya açılan. Adınla başlar her şey. Coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz kalbinden dökülür. Melodi ve ritimle.

İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'a hamd ile başlamayan önemli her iş bereketsizdir.

Düşsem yine kaldır beni. Şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın. Rahmetinle sevindir beni.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmıştır. Sağlık ve boş vakit.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Kimselere anlatamadım derdimi, sen bildin Rabbim. Sustum, söyledim, bir damla yaş düştü gecelerime. Ben yine kapına yüzümü sürdüm.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

iyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mal olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sahabe, "Ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir?" diye sordular. O, "Annen," buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Annen," buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Baban."

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.

Düşsem yine kaldır beni, şaşsam doğruya döndür beni. Kalbim senden ayrılmasın, rahmetinle sevindir beni.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

iyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik artırır.

Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Müslim, Zikir 71.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

0: Geceler şahittir sessiz ağlayışıma. Sen bilirsin içimde kalan yarayı. Bir gün olsun bırakma ellerimi. Sensiz nereye götürürler bu canı?
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine, en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman, gönüllere bir sevgi koyacaktır. Hasetten, kıskançlıktan sakınınız. Çünkü ateşin odunu yediği gibi, kıskançlık da iyi amelleri yer bitirir.

herkes gitti, sen kaldın yanımda. Bir sen vardın en zor anımda. Ben dünyaya sığamadım Rabbim, beni rahmetinin içine sığdır.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.
1: Kelebekler uçar içimde, kanatlarım var kuşlar gibi. Bir aşk çağrısı bu, sevdaya açılan. Adımla başlar her şey, coşkulu ve gül kokulu. Sığmaz, kalbinden dökülür, melodi ve ritimle.

ağlarım. Yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi de ağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Rabbim, beni destekle, beni mağlup etme. Bana yardım et, benim aleyhime düşmanlarıma yardım etme. Hilelere karşı bana çıkış yolu göster. Bana karşı kurulan tuzaklara fırsat verme. Bana hidayet et, hidayeti benim için kolaylaştır. Zulmeden ve saldırmaya yeltenenlere karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, senden korkan, sana itaat eden, sana ihlas ve huşuyla bağlanan, sana karşı bağrı yanan ve daima sana sığınan kullarından eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahlarımı affeyle. Dualarımı kabul et, delilimi sağlam kıl, kalbime hidayet et, dilimi doğrult, kalbimdeki kin ve nefreti söküp at. Tirmizi, Davat 103.

Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral o adama işkence ettirdi. Nihayet adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Kral ona, oğlum, demek senin sihrin körleri ve alaca hastalarını iyi edecek dereceye geldi. Şu ve şu işleri yapıyormuşsun, öyle mi? Dedi. Genç, vallahi ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve devamlı surette işkence etti. Nihayet genç rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi: bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç
"Allah'ım, bunların haklarından gel," dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakilere ne oldu?" dedi. O, "Allah beni onlardan kurtardı," dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve "Bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize," dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, "Allah'ım, bunların da haklarından gel. Bunları benden def et," dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, "Yanındakiler ne yaptı?" dedi. O, "Beni Allah Teala onlardan kurtardı," dedi ve şunu ilave etti. "Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin." Kral, "Nedir o?" dedi. Genç şöyle dedi. "Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün," dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. "Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle," dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali, "Bu gencin Rabbine iman ettik," dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, "Bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti," dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, "Yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın," dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, "Anneciğim, sabret. Zira sen hak üzresin," dedi.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Hakim Deavat 1898.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Nida'dan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Radyo Nida'dasınız. Nida'dan Gönüllere programı başladı. Hayırlara vesile olsun inşallah. Güzel Bursa'mızın güzel kardeşleri ve nerelerden dinliyorsanız. İnşallah bugünkü programda bilmemiz, öğrenmemiz gerekenleri herkesin anlayabileceği şekilde inşallah tekrar etmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi çoğu şeyi öğrensek, bilsek de tekrar etmediğimiz zaman bazen akılda kalamayabiliyor. Hele hele bu bilgiler bizim hem dünyamıza hem de sonsuz olan ahiret hayatımıza yönelikse bu çok daha önem kazanıyor. İnşallah Nida'dan Gönüllere programında her Müslümanın bilmesi gereken en önemli konuları, kavramların ne olduğunu, ne anlama geldiğini öğrenmiş olacağız. Bilen kardeşlerimiz de güzel bir tekrar yapmış olacaklar. Hem size hem bize kolay gelsin. Değerli kardeşlerim, güzel dinimiz Rabbimiz tarafından gönderilen son din bildiğiniz gibi. Ve bu dinin mensubu olmak için, dahil olmak için iman etmemiz gerekiyor. Zaten mümin dediğimizde iman eden insanlar akla geliyor. Bildiğiniz gibi her çocuk İslam fıtratı üzere doğuyor. Yani kalu beladan beri aslında biz müminiz. Peki kalu bela ne demek? Allahu Teala şu imtihan dünyasını yaratmadan önce ruhlarımızı yarattı. Hepimize ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Ve ruhlarımızın her biri evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap verdik. İşte bu cevapla yapılan bir sözleşme, kalu bela. Yani bir sözümüz var. Ya Rabbi, sen birsin, hepimizin eşi ve benzeri olmayan, tek olan Rabbisin sözümüz var. Ancak kafir olup Allah'ın emirlerine karşı gelenler verdikleri sözde durmadılar. Bu yüzden sözlerinde durmayıp Allah'a isyan ettikleri için elbette Allahu Teala ölüp tekrar huzura döndüklerinde onları cezalandıracak. Peki biz kalu belayı neden hatırlamıyoruz? Kardeşlerim, eğer zaten biz o zamanı hatırlamış olsaydık, kimse bu dünyada belki de kötü olmayacak ve cezada almayacaktı kötülük olmayacağı için. Şöyle düşünün, ölümüne 24 saat kaldığını bilen bir insanın o 24 saat içinde hiçbir şeyden zevk alamaması, öleceğini bile bile mutlu olamaması gibi. Aslında bu hatırlayamayış bizimle ilgili. Biliyoruz, unutkanız. Hatta bazen öyle unutuyoruz ki dünya bir araya gelse de bize o unuttuğumuz şeyi hatırlatamayabiliyor. Mesela attığımız ilk adım, söylediğimiz ağzımızdan çıkan ilk cümle veya 7 aylıkken başımıza gelen şu veya bu olay. Kısacası birçok şeyi hatırlayamıyoruz ve hatırlayamayacağız. Ancak o zaman da bizim yanımızda olan anne babamız birçok şeyi yaşadıkları için bizimle sen şöyle yapardın, böyle yapardın, o zaman şöyle oldu diyebilir. Yani onlardan öğreniriz. Aynı şekilde o kalu bela zamanında da Allah Teala bizimle beraberdi. Bize o hatırlamadığımız anı anlatarak verdiğimiz sözün gereğini yapmamızı emrediyor. Şöyle bir etrafa baktığımızda bilimsel onca kaide ispatıyla gözümüzün önündeyken, parmak uçlarımızdan gözlerimize, şu vücudumuza, koskoca evrene, yani Allahu Teala'nın varlığını ispat eden onca şeye bakınca zaten tüm denklemde çözülmüş oluyor. Evet, birçoğunu anlayamasak da
yaratılmış olan her şey bir anlam ifade ediyor. Kimisi okyanusların dibinde, kimisi gökyüzünde, kimisi gözümüzle göremeyeceğimiz mikro alem denilen ancak belli aletlerle görülen yerlerdi. Evet, az önce söylediğimiz gibi ilk kez nasıl yürüdüğümüzü, ne yaptığımızı, birçok şeyi hatırlamıyoruz, değil mi? Küçük yaşlarımızda, ama o zaman edindiğimiz her şeyi hatırlıyoruz. Örneğin, ilk adımımızdan birkaç ay öncesini, belki ilk adımımızı, ilk düştüğümüz şeyi, ilk doğrulmamızı, ilk yemek yememizi hatırlamıyoruz. Ama o zamanlar bunları yaptığımızı biliyoruz ki hala yürüyebiliyor, yemek yiyebiliyor, kendi işimizi görebiliyoruz. Ama ilginç olan hatırlamadığımız o zamanlardan aldığımız tecrübeler bunlar. Bununla ilgili çok da ayrıntılara girmeye lüzum yok. Bize nasıl anlatıyorsa Rabbimiz Celle Celaluhu, ona iman ediyoruz. İşin özü, ruhlarımızın vermiş olduğu bir söz var, ne kadar hatırlamıyor olsak da, ve onun ilk şartı yani iman aklımıza gelecek ve iman etmemizin ilk adımı da kelime-i şehadet olacaktır. Evet, birçok eserde iman anlatıldığında ilk madde kelime-i şehadettir. Günlük hayatımızda da sık sık zaten söylüyoruz. Kelime-i şehadet imanın ilk kaidesidir. Ne demek bu? Allah Teala'ya iman ettik ve gönderilen Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bildirdiği her şeye kalbimizle inandık ve bu inancımızla kalmadık, dilimizle ifade ettik. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi biz insanlar aklımız büyüdükçe olgunlaşırız ve bir şeyleri sorgulamaya başlarız. İşte bu dönemimizde doğduğumuz hale, yani fıtratımıza yaklaşırız. Ben nereden geldim, nereye gidiyorum? Bunca insan nereden geliyor, nereye gidiyor? Ahiret deniyor, öncesinde kıyamet deniyor, bunlar nedir? Tüm bu soruların cevabını insan arar ve aramalıdır da. İşte burada öğrenmemiz gerekenlerin başında elbette her şeyin yaratıcısı, eşi ve benzeri olmayan Allahu Teala'yı tanımak vardır. Ki kendisini bilmemiz gerektiği kadar tanımış olmak, her şeyin cevabını bulmak demektir aynı zamanda. Şimdi buyurun, Kalu Bela'yı, yani yaratılış öncesinde verdiğimiz sözü, sonra iman etmemiz, kelime-i şehadeti öğrendikten sonra Allahu Teala'yı tanıyalım. Allahu Teala'nın sıfatları var, özellikleri var. 7 veya 8 olarak aktarılıyor. Hepsi de kendi zatı gibi tertemiz ve emsalsizdir. Yani başka bir örneği yoktur. Değerli kardeşlerim, hiçbir akıl sahibi kendi gücünü kullanarak Allahu Teala'nın nasıl olduğunu anlayamaz, idrak edemez. Allahu Teala gerçek ve ezeli bir hayat ile diridir. Hayat sahibidir. Varlıkların hayatı da onun iradesiyle başlar. Allahu Teala'nın hayatı dediğimizde kendi yaşadığımız veya insan, cin ve diğer canlıların oluşturduğu bu hayat mekanizması aklımıza gelmemelidir. Çünkü bizim hayatımızın bir başlangıcı ve sonu vardır. Ama Allahu Teala'nın hayat sıfatında ne öncesi ve sonrası yoktur ki tüm hayatları başlatan da kendidir. İlim sıfatı vardır. Allah Teala geçmişte, gelecekte ve şu an yaşadığımız zamanda tüm olacakları, olmuşları, olanları, ne kadar açık, gizli, şu, bu varsa hepsini bilendir. Evet, ilim dendiği zaman her Müslümana farzdır öğrenmesi gereken ilmi talep etmek, okumak, öğrenmek, ama bu ilim
az önce hayat sıfatında olduğu gibi sınırlı bir ilimdir, Allah Teala'nın bize öğrenmemiz gerekeni vermesiyledir. Üçüncü sıfat iradedir. Allah Teala'nın dilemesi ve bir şeyin olmasını istemesi anlamına gelir. Yani bizim müdahale edemediğimiz şu dünyada ölümlerin, doğumların olması Allah Teala'nın iradesiyle olur. Dünyada iyilikler var, kötülükler var, itaat edenler var, isyan edenler var. Her şey ama her şey onun Celle Celaluhu iradesi ile olur. Kul kendine düşen irade ile, yani cüz'i irade dediğimiz, iyi veya kötü, doğru yanlış, hayır şer, haram helal, hangi yollardan gidecek, bu iradeyi kendisi gösterir. Lakin kendine yazılmış ölümü ne geri ne ileri alabilir. Bu da sınırlı bir iradedir. Peki insanın iradesi olmamış olsa ne olur? O zaman cennet ve cehenneme lüzum kalmaz. Zaten her şey Allah Teala'nın istediği gibi olduğu için de insanın iradesi bir sorumluluğu olmazdı. Allah Teala'nın irade sıfatı da ol dendiğinde her şeyin olmasıdır. Diğer bir sıfat kudrettir. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu sonsuz bir güce ve kudrete sahiptir. Az önce söyledik, ol dediği zaman her şey olur, yoktan var edilir. Var olan da bir emriyle yok olur. Onun gücü ve kudretinin baş edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bizim de diğer sıfatlarda olduğu gibi bundan küçücük bir cüz vardır. Ben senden daha fazla kilo kaldırıyorum, o benden daha fazla kaldırabiliyor. Öteki şu kadar güçlü veya şu işi yapıyor, şu kadar zeka sahibi, şöyle girişken, böyle kabiliyetli, becerikli ama hepsi sınırlı. Diğer bir sıfat basardır. Allah Teala her şeyi olduğu gibi kusursuz bir şekilde görür. Bizim gibi uzak veya yakın görme konusunda haşa herhangi bir tutarsızlık veya eksiklik yoktur. Karanlıkta, aydınlıkta, her yerde, gözün göremediği canlılarda ki her şeyi yaratandır, galaksilerin üstünde, alemlerin, semavatın neresinde ne varsa bilir. Yani biz bir organa muhtacız görebilmemiz için gözümüzle görüyoruz, sinir ağlarıyla beraber beynimizin görme merkezi arka tarafa gidiyor. Bu sinirler beyinde pişiyor, tabiri caizse bir yazılımla görüntüye dönüştürülüyor. Ama gözümüz olmazsa bunu yapamıyoruz. Dolayısıyla Allahu Teala'nın basar sıfatında görmesi deyince haşa bir organı yoktur. Daha doğrusu muhtaç değildir kardeşlerim. Diğer bir sıfat semir, yani Allahu Teala'nın gizlide, açıkta, uzakta, yakında her şeyi işitmesidir, duymasıdır. Onun bir sesi işitmesi bir başka sesi işitmesine engel olmaz. Ve bizim gibi bir organa gözde olduğu gibi duyarken de kulağa ihtiyacı yoktur. Bizler birçok şeyi duyamıyoruz ve iyi ki de duyamıyoruz. Çünkü bilim insanları diyor ki insan belli bir frekans aralığındaki sesleri duyabiliyor. Eğer öyle olmasaydı nasıl ki şu MR'a, tomografi cihazlarına girdiğimizde o bizi rahatsız eden sesler var ya, dang dang dang dang dang ses gelir. 24 saat düşünün, onun kat ve katı sesleri kulağımız duymuş olsaydı, ki o sesler var ama biz duyamıyoruz, insan çıldırır ve hayata devam edemezdi diyor bilim insanları. Allahu Teala her şeyi duyar. Kelam sıfatı vardır. Allah Teala şu an kullandığımız sese, harfe veya olmazsa olmazımız olan şu cümlelere
ve lisana ihtiyaç duymadan konuşur, söyler. Onun konuşması elbette bizimki gibi değildir. Hiçbir yöne, hiçbir sese, hiçbir vasıtaya, hiçbir alete ve zamana ihtiyacı yoktur. Şu sesimi duyabilmeniz için karşımdaki mikrofona, o mikrofonun kabloyla bir ses kayıt cihazına, oradan bilgisayara, oradan şuna buna gitmesi gerekiyor. Mesela elektrik olmadığında ne bu kayıt gerçekleşebilir ne de siz dinleyebilirsiniz gibi. Ama Allah Teala'nın kelamı bizden benzersizdir. Öğrendik ki Allah Teala'nın bazı sıfatları, evet bizlerde de var, bahşetmiş bize, ikram etmiş. Fakat bu benzeme anlamına gelmez. Biz eksikliklerle, ihtiyaçlarla doluyuz. Rabbimizin böyle bir eksikliği ve ihtiyacı yoktur. Bizim tüm sıfatlarımız, görmemiz, duymamız, gücümüz, yazmamız, konuşmamız hepsinin bir sonu vardır. Çünkü ölümlüyüz. Yine biz insanların bu sıfatlarımız değişkenlik gösterebilir. Bugün çok iyi duyuyoruz, yaşlandığımızda veya bir rahatsızlıkta duyamıyor olabiliriz. Gözümüz şu kadar metreyi görüyordum ama artık göremiyorum diyebiliriz. Yani değişkenlik gösterebilir. Ama Allah Teala'nın sıfatları sınırı yoktur, eşi yoktur, yorulma yoktur, eskime, azalma yoktur. Yine son olarak söyleyelim, görmemiz için birçok şeye ihtiyacımız var. Hemen aklımıza gelen ışık, duymamız için belli bir frekans aralığında olması gerekir seslerin. Konuşmamız için ses telimizin, ondan evvel nefes alıp verişimizin olması gerekir. Her şeye ihtiyacımız vardır. Bir şeylere bağlıyız. O sıfatları kullanabilmek için. Allah Teala hiçbir şeye muhtaç olmadan bunları kullanır. Celle Celaluhu. Rabbimiz hakkında bu kısa ve önemli bilgileri tekrar ettikten sonra yine bilmemiz gerekenlerde meleklere geçelim. Her bir yaratılanın olduğu gibi meleklerin de görevleri var. Biliyoruz ki hiçbir şey başı boş ve öylesine yaratılmamış. Melekler nurdan yaratılan ve gerçek şekilleriyle göremeyeceğimiz varlıklardır. Melekler günahsızdırlar, sürekli bir görevleri vardır. Meleklerin sayısı yaratılmış olan diğer şeylerin sayısından daha fazladır. Nitekim Allah Teala'dan başkası da hiçbir şeyde olduğu gibi melekler konusunda da zatının bilgisine sahip değildir. Bazı melekler insanları korumakla, denetlemekle görevlidir. Örneğin sağ ve solumuzdaki meleklerin iyi ve kötülüklerimizi yazması gibi. Aynı zamanda bedenimizde görevli olan, yine sayısını Allah'ın bildiği nice melek görevlidir. Sadece vücudumuzda değil, dünyanın dönmesinden, güneş sisteminin işlemesinden, aklınıza gelen ve gelmeyen birçok şeyde görevli melekler. Yağmurlar, kar, rüzgar gibi. Meleklerin bazıları da sürekli ibadet ederler. Bunların bir kısmı rükû halinde, bir kısmı secde halinde, hatta yeryüzünde ve gökyüzünde meleklerin ibadet etmedikleri yer yoktur denir eserlerde. En doğrusunu Allah Teala bilir. Bu arada hemen söyleyelim, şeytan melek değildir. Maalesef bu konuda yanlış bilgiler de olabiliyor. Şeytan cinnilerdendir. Eğer zaten melek olmuş olsaydı şeytan, Allah Teala'ya isyan edemezdi. Hemen aklımıza bu gelmeli. Öyle ya, meleklerde nefis yoktur. Sadece verilen görevi yaparlar. Nefis insanda ve cinde vardır. Dolayısıyla şeytan melek değildir. Meleklerin cinsiyeti de yoktur. Son olarak melekler hakkındaki genel kaidelerden sonra isimlerinden bahsedelim.
Cebrail aleyhisselam ki vahiy meleğidir, Mikail aleyhisselam tabiat olayları ile ilgili sorumludur, İsrafil aleyhisselam sura üfürmekle o kıyamet vaktindeki işleyiş ki her şey onunla son bulacak ve başlayacak, o sura üfürme ile ondan sorumlu melektir ve Kur'an-ı Kerim'de Azrail ismi geçmemekle beraber yine aleyhisselam ölüm meleğidir. Rıdvan aleyhisselam cennette görevli meleklerin başıdır. Malik aleyhisselam cehennemdeki meleklerin sorumlusudur. Hemen sağımızda solumuzda kiramen katibin vardır. Dönüşümlü olarak görev yapan melekler aslında. İkisi gece, ikisi gündüz görevli birçok eserde onu okuyoruz. Münker nekir melekleri kabirde karşılaşılacak meleklerden hesapla ve azapla görevliler. Allahu Teala azaplarından emin olanlardan eylesin cümlemizi. Amin. Mübeşşir ve Beşiran adındaki meleklerden bahsedilir. Yani inançlı insanlara o sekerat anında, ölüm öncesindeki son zamanlarda gelen meleklerden bahsedilir. İnşallah onları görenlerden oluruz. Amin. Evet, isimlerini özellikleriyle kısa kısa saymaya çalıştığımız melekler faziletli ve şereflidir. Sayılarını ve tam olarak görevlerini sadece Allah Teala bilir. Hepimizin bilmesi gerekenler dedik ve bize ayrılan sürenin nihayetine geldik. İnşallah bir sonraki programımızda yine öğrenmemiz gerekenleri sizinle paylaşmak ümidiyle Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında yeniden beraber olmak ümidiyle hepiniz Allah Teala'ya emanet olunuz. Sürçülisan ettik, affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Ne bir savcı kalırdı, ne bir yargıç, ne yasa. Şu insanoğlu önce kendini yargılasa. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah ve akşam şu duaları hiç terk etmezdi. Allah'ım, dünya ve ahirette senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı gizle ve beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek belalara karşı koru. Altımdan yere batırılarak helak edilmekten senin azametine sığınırım. Buhari, Edebül Müfred 1200.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Kalbin artık dayanamıyorum dediğinde ruhuna şunu hatırlat. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği yükü yüklemez. Bakara 200

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, kulluk için yaratıldık. Hakk'a kulluk edelim. Nefsimizin oyunlarını bırakıp Hak yoluna gidelim. Hakk'ın emirlerini başımıza taç, sünnet-i seniyye-i Ahmediye'yi yolumuza sıraç, ibadet ve taati kendimize minhac edinelim. İşlediğimiz bunca kötülüklere ve günahlara nedamet edip, pişman olup, ağlayıp, sızlayalım. Tevbe ve istiğfarda bulunalım. Kendimizi herkesten aşağı tutalım. Baktığımızdan ibret alalım. Birisine bakıp şükredelim, bir diğerine bakıp fikredelim. Kıldığımız her namazdan sonra bunun Hakk'a son ibadetimiz ve kıldığımız son namaz olduğunu düşünelim. Hak söyleyelim, hakkı ve sabrı tavsiye edelim. Hakk'a hakkıyla kul, halka elden geldiği ve güç yettiği kadar yardımcı olalım. Buyuruyor ki, ey aşıkı sadık, tövbe eden ve tövbeleri kabul buyrulan kişilerde şu sıfatların bulunması şarttır. 1. İlmi ilahiyi talim etmek ve hak ilmiyle hallenmek gerekiyor. 2. Tövbeden sonra hem o tövbeyi gerektiren günaha hem de diğer bütün kötü ve çirkin hallere dönmemek, her gün biraz daha gayret ve himmet göstererek ibadet ve taatini ve muhabbetini arttırmak gerekiyor. 3. Kimin haksız olarak malını almışsak geri vermek, kime vurmuşsak rızasını alıp gönlünü hoşnut etmek, hasımları ahirete intikal etmişse onların mirasçılarını bulup helallik almak, mirasçıları bulmak ve onlarla helalleşmek mümkün olamıyorsa hasımlarının ruhları için Kur'an-ı Kerim okumak ve onların ruhlarını şad edecek hayır ve hasenatta bulunmamız gerekiyor. 4. Giydiği elbiseyi hak için giymek, taktığı ziyneti hak için takmak. Zira tövbe etmeyenler elbiseyi şehvetleri için giyerler ve her türlü ziyneti de hevaları için takarlar. Tövbe eden ise elbiseyi avret yerini örtmek ve ayıbını kapamak ve taktığı ziyneti de Allah-u Teala'nın kendisine bahş ve ihsan buyurduğu nimeti ishar için takarlar. 5. Tövbe edenler o tövbelerine sebep olan günahları işledikleri yerlere gitmemeli. Tövbe ettiği halde evvelce günah işlediği yerlere giden ve o günahı hala işlemeye devam edenlerle görüşüp konuşanın tövbesini bozmasından korkulur. Bu ise sözünden dönmek ve Allah-u Teala'ya asi olmak demektir. Tövbe Allah-u Azimüşşan'a karşı yaptığı kötülüğü bir daha yapmamak üzere söz vermektir. Sözünden dönenler ise Allah muhafaza buyursun münafık sıfatına girerler. Bilindiği gibi münafığın 3 alameti vardır. Münafık konuşursa yalan söyler, münafık söz verirse sözünden döner, münafık emanet edilirse ona ihanet eder. Eğer bu sıfatlar bir kimsede varsa hemen tevbe ve istiğfarda bulunmalı ve bu kötü davranışları derhal bırakmalıdır. İnsan ve özellikle Müslüman sözünün eri olur. Verdiği söze sadık kalır. Ne yalan söyler ne de emanete ihanet eyler. Hele yalanla iman asla ve kat'a bir araya gelmez. Biri gelince öteki çıkar gider. 6. Kötü huylarını ahlak-ı Kur'aniye ve ahlak-ı Muhammediye'ye tebdil eylemek, yani Kur'an-ı Azimil Bürhan ve Resul-i Zişan'ın ahlaklarıyla ahlaklanmaktır. 7. Seher vakti uyanarak istiğfar eylemektir. Çok uyku uyumamak gerekiyor. Yatağa girince bir gün kendisinin böyle kabre yatırılacağını, gece karanlığını görünce de kabrin ve mahşerin karanlığını düşünmelidir insan. 8. Tövbe eden cömert olmalıdır. Ağlayanların gözyaşlarını dindirmelidir. Fakirleri, yoksulları, yetim ve dulları sevindirmelidir kişi. Elinde yoksa
dilinde olmalıdır. Güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak da, bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak da cömertlik ve hakka sadakat nişanesidir. Allah-u Teala'yı hüsnü zan eylemeli, Allah-u Teala'yı sevmeli, Resulüne güvenmeli, rahata ve sefaya ermelidir insan. Allah-u Teala'dan razı ol ki o da senden razı olsun. Cennet ve rızasını, rıdvanını, mülk-i kebirini sana bağış ve ihsan buyursun. İnsan suresinin 20. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, ve ne tarafa baksan tarif ve tavsif edilmez bir nimet, büyük ve geniş bir mülk ve saltanat görürsün. Ey hak ve hakikat talibi, ağız tatlarını bozan ölüm gelmeden, ahirette azap ve ikap görmeden, nar-ı cehennemi görmeden, dünya hayatındayken nar-ı aşkı ilahiyle cismini yak. Nefsinin her istediğini verme. Nefsinle mücadele ve mücahede et. İbadet ve taatte daim ol, bela ve musibetlere razı ol ve rıza-i ilahiye eriş ve selam buyuruyor. İlahi bizleri Habibi Edib'in hürmetine nail-i meram eyle. Ayıplarımızı ört, suçlarımızı bağışla. Lütfunla, kereminle yarlıga. Tevbesinde sabit, gece gündüz abid, dergah-ı bargah-ı uliyetine sacit kullarından eyle. İman ile yaşat, iman ile öldür. Cemalinle güldür, sefane erdir. Günahlarını hasenata tebdil ve tahvil buyurun. Tövbekar kulların zümresine bizleri de ilhak eyle. Habibinden ayırma, dinden, imandan ve hayadan sıyırma. Gözlerimizi toprak ile doyurma. Hak ile batılı bilelim, daima hakka yönelelim, batıldan yüz çevirelim. Küfür ikabından, kabir azabından azad eyle. Ölmüşlerimize rahmet, olmuşlarımıza derecat-ı aliyâ ile rıfat, vatan ve milletimize refah ve saadet, din ve devlet, vatan ve millet uğrunda çalışanlara gayret ve basiret, ordularımıza nusret ve muzafferiyet ihsan ve inayet eyle. Celalinden cemaline sığındık ya Rabbi. Zat-ı uliyetine güvendik Allah'ım. Rahmetine dayandık. İman ile uyandık. Ey yüce Mevlam, bizi kapından kovma. Huzurundan mahrum koyma. Dinleyip işittiklerimizle amil, sıdk ve ihlas ile kamil olanlardan eyle. Bu programı dinleyen, dinleten tüm kardeşlerimizi nurunla pür nur, gönüllerini aşkınla mamur, lütuf ve kereminle mesrur eyle. Hayırlı ve helal kazançlar nasip buyurarak hayra sarf etmeyi müessir eyle. Asi ümmeti Muhammed'i ıslah ve bizlerin bütün müşkillerini de kolaylığa tebdil eyle. Ümmeti Muhammed'e rahm eyle. Hafız ismi şerifinle hıfz eyle. Din ve devlet düşmanlarını kahreyle. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Subhaneke Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ İbrahim suresinin 7. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, ve yine hatırlayın ki Rabbiniz Celle Şane size şunu bildirmişti. Celalim hakkı için eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz herhalde o nimetlerimi arttırırım. Düşünün ve hatırlayın o zaman ki Rabbiniz Celle Şane ilan buyurdu. Duyunuz, biliniz, iman ediniz. Eğer verdiğim nimetlere şükreder, bana hamdü senada bulunursanız, hiç şüpheniz olmasın, o nimetlerime şükredenlere nimetlerimi ve ihsanlarımı arttırırım. Yine ayette, nankörlük ederseniz, iyi biliniz ki azabım çok şiddetlidir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İyi biliniz ki verdiğim nimetlere şükretmeyerek küfranı nimet eder, nankörlükte bulunursanız, yani ihsan ettiğim nimetlerin hakkını eda etmezseniz, hiç şüpheniz olmasın, azabım bu dünyada bir işkence, ukbada gayet sert ve korkunç olacaktır. Demek oluyor ki nimetlerin artması ve saadete ermemiz, ancak ve yalnız bize bağış ve ihsan buyrulan o nimetlere şükretmemiz de kaim ve kabildir. Nimetlerin zevali ise bahş ve ihsan buyrulan o nimetlere şükretmeyişimizdendir.
Bu ayeti cellede Hak Subhanehu ve Teala bu gerçeği bütün açıklığı ile gözlerimizin önüne sermiş bulunmaktadır. Ki bir insan için bundan daha büyük bir felaket düşünülebilir mi? Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmıştır. Bu bize bağış ve ihsan buyurduğu nimetlerin en yücesidir. Burada akla bir soru geliyor. İnsan olarak yaratılmak nimetinin şükrü acaba nedir? Öyle ya, dileseydi bizi insan olarak değil de farklı bir hayvan olarak yaratabilirdi. Kim engel olabilirdi? Şu halde bu soruyu nasıl cevaplandırabiliriz? Bize verilen akılla çoğumuzun bulamadığı ve belki sonuna kadar da bulamayacağı bu cevabı, yani insan olarak yaratılmak nimetinin şükrünün ne olacağını, daha doğrusu ne olduğunu Allah Azimüşşan lütuf ve kereminin başka bir nimeti olarak Kur'an-ı Azim'inde açıklamak suretiyle biz gafilleri irşat buyurmaktadır. Zariyat suresinin 56. ayet-i cellesinde mealen, ben cinni ve insanları ancak bana kulluk ve ibadet etsinler diye yarattım. Gördünüz mü, sorunun cevabı açıklandı. Rabbimiz buyuruyor ki biz cinleri ve insanları ancak bizi bilmesi, bizi tanıması, bize iman etmesi, bize kulluk ve ibadette bulunması için yarattık. Şu halde bize bağış ve ihsan buyurulan insanlık nimet ve şerefinin şükrü Rabbil Alemin'e iman etmek, ona kulluk ve ibadette bulunmakla ödenebilir. Ne var ki kul ne kadar ibadet etse de bu nimetin şükrünü hakkıyla edaya muvaffak ve muktedir olamaz. Olsa olsa ibadetlerimizle Rabbimizin bu en büyük, en yüce ihsanına minnet ve şükran duygularımızı ishar etmiş oluruz. Yoksa bir kimse doğduğu andan öldüğü güne kadar başını kaldırmaksızın secdede kalsa, yine de bütün vücudumuza kumanda eden baş dediğimiz uzvumuzun şükrünü eda edemeyiz. Yine doğduğumuz andan öleceğimiz güne kadar oruç tutsak bedenimizin şükrünü yerine getiremeyiz. Şu halde Hakk'ın bize bağış ve ihsan buyurduğu ruh nimetinin şükrü Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine iman etmekle, vücut nimetinin şükrü Rabbimize itaat ve ibadetle, sıhhat nimetinin şükrü Allah rızası için oruç tutmakla, güzellik nimetinin şükrü iffet ve ismetimizi, ırz ve namusumuzu korumakla, kuvvet nimetinin şükrü hak yolunda savaşmakla, göz nimetinin şükrü ibret nazarıyla bakmakla, kulak nimetinin şükrü hak kelamı dinlemekle, ağız nimetinin şükrü helal yemekle, dil nimetinin şükrü hakkı zikretmekle, daima doğruyu söylemekle, hakkı ve sabrı tavsiye etmekle, hakka davet etmekle bir dereceye kadar yerine getirilmiş olur. Yalnız bu kadar mı? Bize bağış ve ihsan buyrulan ilim ve sanatın şükrünü, bunları ehline ve talibine öğretmekle, mal ve paranın şükrü zekat ve sadaka vermek, yoksullara, fakirlere, yetimlere, muhtaçlara yardım etmekle, sahip olduğumuz eşyanın şükrü onları yerinde, zamanında ve iyi kullanmakla eda edilmeye çalışılmalıdır. Rabbimizin bize bağış ve ihsan buyurduğu kalbin şükrü Allah ve Resulünü sevmekle, kalbimizi hubbu sivadan tathir etmekle, onu Hakk'ın emrine uygun olarak kalbi selim haline getirmektedir. Sözü uzatmaya ne lüzum var? İbrahim Sûre-i Cellesi'nin 34. ayet-i kerimesinde mealen, eğer Allah-u Teala sizlere bağış ve ihsan buyurduğu nimetleri sayalım deseniz, o kadar çok ve sonsuzdur ki saymaya gücünüz yetmez, sayamazsınız buyurulmuştur. Biz burada ancak gücümüzün yettiği ve aklımızın erdiği kadarını saydık. Kendisine güvenen oturup Hakk'ın bağış ve ihsan buyurduğu nimetleri yazmaya başlasın. Tamamı tamamına sayıp yazabilene aşk olsun. Biz böyle bir kudretin insanoğluna verildiğini sanmıyoruz. O sonsuz ve sayısız nimetlerin yüz binde biri dahi değildir bu anlattıklarımız. Ve unutulmamalıdır ki bütün bu nimetler ancak bu fani alemde malik olduklarımızdır. Baki ve ebedi olan ahiret aleminde nimetlerden bazılarını ancak ilmen duyarak bilmekteyiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah bu hususları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir

وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد برحمتك يا

0: Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Tevbe suresinin 119. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah-u Teala'dan rızasına aykırı şeyler işlemekten sakının ve imanlarında, ahitlerinde hak dinde niyet, söz ve fiil bakımından her hususta sadıklarla beraber olun." Diğer bir ayet-i kerimede de "Kötülerle olursanız onlara isabet edecek bela ve musibetler size de isabet eder." buyurulmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca iman sahiplerine düşen en büyük vazife kötü, asi ve günahkar kişilerden ayrılmak, iyi, salih ve muttaki kişilerle bulunmaktır. Gaflet edilmemesi gerekir ki bir hadis-i şerifte yalnız sağ olanların değil, hatta ölülerimizin dahi iyi ve salih kişilerin civarına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Dünya hayatında kötü komşularımızdan tedirgin ve rahatsız olduğumuz gibi, kötülerin yanına gömülen ölülerimizin de onların görecekleri azaptan huzursuz olacakları muhakkaktır. Bizden önce gelip geçmiş kavimlerin azgınlıkları ve taşkınlıkları dolayısıyla ilahi bela ve musibetlere uğrayarak mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Nitekim bizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden maruz kaldığımız bela ve musibetler bizden sonra geleceklere ders ve ibret olacaktır. O halde Allah-u Teala'ya karşı isyan ve tuğyana devam ederek ilahi azaba müstahak olmamak ve bizden sonrakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetindeyiz. Ey aşık-ı sadıklar! Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri bir hadis-i kutside şöyle buyurmaktadır: "Ben azimüşşan, kulluk ve ibadete layık ve müstahak mabudum. Bu mülkün müstakillen maliki ve mutasarrıfı da ancak benim. Başınızda bulunan emirlerinizin kalpleri, kudret ve kuvvetleri ve iradeleri benim kudret elimdedir. Eğer kullarım bana karşı itaatli bulunurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini onlara karşı merhametli kılarım. Eğer bana asi olurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini isyan eden o kavme karşı gaddar ve merhametsiz kılarım. Onun için sizi idare edenlere, size kötü davrananlara, haksızlık ve zulmedenlere sövüp saymayınız. Belki işlediğiniz isyan ve günahlardan ötürü tevbe ve istiğfarda bulununuz ki ben azimüşşan onların kalplerini size karşı insaflı ve merhametli kılayım." Kıymetli dinleyenler, dersimizin başından beri kişi ister dünyada ister ahirette kazandığının karşılığını veya cezasını bulur. Zira Erhamer Rahim'in olan Allahü Zülcelal vel Kemal Hazretleri tek hücreden ibaret bir mahlukunun dahi zarar görmesine razı değildir. Ne var ki kul isyanda ısrar ve sebat ederek Allah-u Teala'ya itaatten çıkarlarsa Allah Azimüşşan o asi kulundan intikamını yine kulu eliyle alır. Adetullah böyle cereyan etmiştir ve böyle olacaktır. Nasıl ki bir pisliği süpürüp temizledikten sonra o süpürgeyi ateşe atarak yakarsak asi kullarının isyan pisliklerini de Allah-u Teala bir başka asi kulunu süpürge gibi kullanarak temizler ve bu temizlik ameliyesine memur ettiği zalimi de cehenneminde yakar. Hayrın ve şerrin ve her şeyin Allah-u Teala tarafından olduğuna inanan bir Müslümana, bu itikadı benimsemeyen bir kimse arkasından yetişerek ensesine şiddetli bir tokat atar. Tokatı yiyen geriye dönüp bakınca "Niye şaşırdın?" der. "Senin inancına göre her şey Allah'tan değil mi?" O sünni Müslüman kendisine şöyle cevap verir: "Amenna ve saddakna." Evet, her şey Allah-u Teala'dandır ama hangi zalimi bu işe memur buyurdu diye baktım. Ey aşık-ı sadık! Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri biz nasıl olursak öyle tecelli buyurur. Biz Allah-u Teala'yı zikredersek Allah-u Teala da bizi zikreder. Bakara suresinde buyurduğu üzere "Siz beni taatle anın ki ben de sizi sevapla anayım." Biz Allah-u Teala'nın dinine sarılır, onun kitabında çizdiği hak yoldan ayrılmaz, onun dinine yardım edersek Allah-u Teala da bize her hayırlı işimizde yardım eder
bizleri mansur ve muzaffer kılar. Muhammed Suresi 7'de eğer siz Allah-u Teala'nın dinine ve Resulüne yardım ederseniz o da düşmanlarınıza karşı size yardım eder. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere yaptığımız işlerle şükredersek, onu daima zikreder, rızasını almaya çalışırsak Allah Azimüşşan da bize nimetlerini arttırır. İbrahim Suresi 7'de eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz her halde nimetlerimi ziyade kılarım. Bilmem anlatabiliyor muyuz? Evet, biz nasıl olursak Allah Celle Celaluhu Hazretleri de öyle tecelli buyurur. Elest bezminde Rabbimize verdiğimiz bir söz, bir ahdimiz vardır. Bela dedik. Ve ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut olmadığını ve olamayacağını kabul ve tasdik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen biliyoruz. Şu halde bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze sadık kalmamız gerekir ki Allah-u Teala da bize ahdini yerine getirsin. Bakara suresi 40'ta ahdime vefa ve bana iman ve itaat edin ki ben de ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozmayın ve benden korkun. Kıymetli dinleyenler, her işin başı Allah korkusudur. Onun için ehlullah Allah-u Teala'dan korkmayandan kork buyurmuştur. Allah-u Teala'dan korkmak ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet etmekle, bize ihsan buyurduğu sayısız nimetlere şükretmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geçmemelidir. Daha önceki derslerimizde, programlarımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu malın şükrü yine Allah-u Teala'nın emri gereğince zekat ve sadaka vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmekle olur. Yalnız dille şükretmek, Allah-u Teala'ya şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan buyurulan vücut ve sıhhatin şükrü ibadettir. İbadetlerin en eftali olan namazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kullanmaktır. Nitekim ömrün şükrü de bir lahza kaçırmaksızın sayılı nefesleri ibadet ve taatle geçirmektir. Rabbine karşı suç ve kötülük işlemekten kaçınmaktır. Hicr suresinde Rabbimiz sana yakin olan gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Güzelliğin şükrü ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şükrü her şeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü hak kelamı duymaktır. Dilin şükrü lisanı zikrullah ile süslemektir. Yalan söylememek ve dedikodu etmemektir. Ağzın şükrü helal yemektir. Kalbin şükrü iman ile muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile tezyin etmektir. Ellerin şükrü onları birer marifetle süslemek ve bunu Allah-u Teala'nın yolunda kullanmaktır. Ayakların şükrü Allah-u Teala'nın rızasına uygun ve müsaade buyurduğu yere basmaktır. Zikrin en yücesi, en ulusu ve eftali kelime-i tevhiddir. Kelime-i tevhid 7 mübarek kelimeden ibarettir. Bu mübarek kelimelerin birçok hikmeti ve sayılamayacak kadar çok nimeti vardır. Bizim burada sayabileceğimiz nimetlerinden birkaçı denizlerden bir katre ve güneşten bir zerredir. Birinci hikmeti bu kelimeyi mukaddeseyi diliyle söyleyen ve kalbiyle iman eden kimse cehennemden azat olur ve cennete girer. İkinci hikmet bu alem-i şuhuda gelen insanoğlu. Bu alemden sonra 7 müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden birisi bu alemden ayrılmaktır ki bu ayrılış ölümle başlar. İnsan bu alemden ya imanla veya Allah-u Teala'ya sığınırız, imansız olarak küfr ile ayrılır. Tevhid edenler ruhlarını iman ile teslim ederler. Üçüncü hikmeti, insanoğlunun bu alemden sonraki üçüncü müşkil kabirdir. Kabir ya zulmetli karanlık veya nurani aydınlık olur. Kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik edenin kabri tevhid nuru ile nurlu olur. Dördüncü hikmet, kabre girdikten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına doğru cevap vermektir. Tevhid ehline bu soruları kolaylıkla cevaplandırmak nasip ve müyesser olur. Beşinci hikmet, mahşer günüdür. O gün birçok yüzler kara ve birçok yüzler ak olacaktır.
tevhid ehlinin yüzleri işte o muhlik günde ak olur. 6. hikmet, mizan. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda tevhid ehlinin hasenat, iyilik kefesi ağır olur. Zira aşk ile bir tevhid okumanın sevabı 7 kat yerlerden ve 7 kat göklerden ağırdır. 7. hikmet, bütün bu vartaları atlatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği meselesidir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu 7 mübarek kelime hürmetine Hak Teala tevhid eden kullarını bu 7 müşkilden halas buyurur. Tevhid ehlini şeytan vesvesesinden de korur. Çünkü kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı yakan muazzam bir ateştir. Nazargâh-ı ilahi olan kalbe girecek, sızmaya çalışacak sinsi düşmanlara engeldir. Gönüller zikrullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır. Zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemal-i la yezel zahir olur. Allah-u Teala'nın salih kulları Mevla'yı her an, her zaman ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu de salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah vücutta cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah gözlerin nuru ve kalplerin sürurudur. Zikrullah kalbi Allah nuruyla nurlandırır. Allah aşkıyla şuurlandırır. Zikrullah şeytanın ihvasını kalpten uzaklaştırır. Zikrullah her derde deva ve her manevi hastalığa aynı şifadır. Şeytan Mevlasını zikredenden nefret eder ve kaçar, ona yaklaşmaz. Zikri daim olanın kalbi naim olamaz. Zikredenin kalbi bütün kalpler öldüğü gün diridir. Uyanık kalpler de şeytan vesvesesi olamaz. İster gizli ister aşikar, zikrin eftali huzur ve huşu ile, aşk ve şevk ile inanarak, iman getirerek La ilahe illallah demektir. Ve bu manevi nimetten yemektir. Kıymetli dinleyenler, buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Allah'ımız Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize yine nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığı

Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der, adam en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlerin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

0: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmud Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultan Ahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi. Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bir insanın sana değer vermemesi Allah katındaki değerini azaltmaz. İnsanların ölçüsü değişir, Allah'ın adaleti değişmez.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemeyi alışkanlık edinmişti: Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim, senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek, diri kalacak yalnızca sensin. Cinler ve insanlarsa hep ölümlüdürler. Muttefekun aleyh.

Yoruldum Rabbim, biraz dinlendir. Kırılan kalbimi sen sevindir. Benden aldıklarına razıyım ama bana sana yakın bir ömür ver.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki: Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Cehennem azabından sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Deccal'in fitnelerinden sana sığınırım. Buhari, Ezan 149.

Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davut ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayeti okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

Bazen kapıların kapanması, Allah'ın seni dışarıda bırakması değildir. Seni yanlış kapıdan uzaklaştırıp doğru kapıya yönlendirmesidir.

Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm dedi.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Gözümde yaş, dilimde dua, kalbimde senden başka kim var? Bir ömür hata ile geçti belki, kapında hala affım var Rabbim.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da Tekne Turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
3: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, Dev Robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim, o yüce arşın sahibidir. Suyuti, El-Camiyus-Sagir, 6580.

Geciken her şey kaybolmuş değildir. Belki de Allah istediğini değil, istediğinden çok daha hayırlısını hazırlıyordur.

geceme nur, günüme fer ver. Düşen gönlüme sabır ver. Kapanan kapıyı hayra çevir. Rabbim bana güzel kader ver.

beni yalnız mı bıraktın? Zalim kullarının arasında ne kin tutarım, ne de ederim beddua. Ben sığındım kapına, şaşmaz senin mizanın. Adaletin yeter bana, ben teslim ettim sana hakkımı.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Rabbim, gönlüme huzur ver, dertlerime sabır ver, yolumu hayra çıkar, kalbime iman, nur ver.

altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Şu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim onu aldığı kişinin ve kendisinin gönlü hoşnut olarak alırsa, o mal onun için bereketlenecektir. Ama her kim de hırs ve tamah dolu bir kalple ya da aldığı kişinin gönlü olmadan alırsa, o malda onun için hiçbir bereket olmayacaktır. Ve o kimse tıpkı yiyip de doymayan kimsenin haline düşecektir. Veren el, alan elden üstündür.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543

0: 224 01 08 0543 224 01 08 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Mürsel Optik'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Mürsel Optik'in sunduğu Mesut Yavaş'la Tasavvuftan Esintiler başlıyor. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu an şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

0: ahlak güzelliği beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır. Hazreti Ömer.
1: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi, feyzi hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah kıymetli dostlar. Bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Sağlık ve afiyet içerisinde bizleri tekrar buluşturdu. Büyük nimet tabii. Yani önce sağlık, her şeyin başı sağlık değil mi? Sağlık olmadan efendim hiçbir şeyi yapmak, hiçbir konuda başarılı olmak mümkün değil. Bu arada tabii hastanelerde tedavi gören, efendim ameliyat olan kıymetli dostlarımız var. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Dinleyicilerimizden çok kıymetli dostlarımıza buradan selamlar da göndermiş olalım. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Bütün kardeşlerimize şifalar diliyoruz. Evet, Mürsel Optik'in katkılarıyla birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bu program Tasavvuftan Esintiler programı yıllardır sizlerle bizleri buluşturuyor, bir araya getiriyor. Hamd ediyoruz. Tasavvuftan Esintiler derken tasavvuf dünyasının büyükleri, uluları, önderleri, rehberleri diye tanımladığımız Aşık Yunuslar, Mevlana'lar, Somuncu Babalar, Üftadeler, Tezverenler. Efendim Tezverenler ismini daha sonra Bursa'da yatan bir mübarektir. Açılımını yapacağım. Tezveren kelimesini kullanmamak gerektiğini büyüklerimizden. Çünkü veren, her şeyi veren Allah'tır. Türbelerden hani bir şey beklemek doğru değildir anlamında bu ismi telaffuz bilerek ettim ki dikkat çekmek için. Bursa'da efendim İvaspaşa'da mezarlıkların üstünde metfundur, Allah dostudur ismiyle hitap etmek ve türbelerden bir şey beklememek lazım. Ancak türbe ziyaretlerinde Allah'ın burada yatan hak dostunun güzel yolundan bizi de daim eyle, onları nimetlendirdiğini ümit ettiğimiz güzelliklere de bizlere ikram eyle diye dua edebiliriz, vesile edebiliriz sadece. Yoksa her şeyi veren Allah'tır, her şeyi alan Allah'tır. Bu vesileyle evet, hak dostlarının sözleri, kelamları ve muhabbetleri, efendim anlatımlarıyla programlarımızı süslemeye çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Ne yapıyoruz? Onların sohbet ve muhabbetlerinden faydalanıyoruz, istifade ediyoruz. Çünkü onlar yaşantılarını, vakitlerini doldurmuşlar, zamanlarını tamamlamışlar. Ama asırlar ötesinden bize verdikleri mesajlara bakıyoruz, okuyoruz, dinliyoruz. Emin olun dertler ve problemler hep aynı. Hep nefis ve şeytan ve ruh arasında geçen bir mücadele var. İyilikler ve kötülükler var. Sevaplar ve günahlar var. Hatalar ve kusurlar var. Faziletler var, bereketler var. Bir tarafta da artılar, bir tarafta eksiler var. Bizler bunları hayatımıza ne kadar hakim kılıyoruz? Hayatımızda ne kadar iyilikler var? Terazinin kefesinin hayır tarafını ne kadar dolduruyoruz? Buna bakmak lazım. Bu vesileyle hayatımızı değerlendirmek lazım. Büyüklerin nasihatleri ve sözleri dünyevi işlerini yaparken ahiret işlerini asla unutmadan yaptıklarını görüyoruz. Ahiret işlerini ertelemediklerini görüyoruz. Dünyevi işlerini gayret ettikleri kadar ahirete yönük güzellikler, iyilikler, ibadet ve taatler, hoşgörü ve insanlar arasında köprü kurmalar, evet, iyilikler arasında köprü kurmalar, iletişim kurmalar, onları belli bir noktaya getiriyor. İyilikleri anılıyor. Güzel sözleri anılıyor. Onlarla hatırda kalıyorlar Allah dostları, değil mi? Şimdi örnek veririz. 10. asır, 11. asır sahabe-i kiram tabiinin güzel insanları, güzel dostları, büyük velilerin hayat hikayelerini okuyoruz ama o dönemin başka meşhurları da vardı. Hiçbirisi hatırda kalmamış. O zamanın hükümdarları hatırda kalmamış. O zamanın padişahları hatırda kalmamış. Çoğu unutulmuş. Ama hak ve hakikat peşinde koşan ve Rabbimizin güzelliklerini yaşayan ve yaşanmasına vesile kulan kılmaya çalışan veli kullarının isimleri, yaşantıları hiç unutulmamış. Günümüze kadar gelmiş. Geçen programlarımızda Hazreti Ali Efendimizin evlatlarına tavsiyeleri vardı. Onları beraber öğrenmeye, dinlemeye çalışmıştık. İsterseniz oradan yine devam edelim. Çünkü nasihat, din nasihattir buyuruluyor. Nasihat olmazsa, efendim aktarım olmazsa, birbirimize iyilikler ve güzellikleri anlatmak olmazsa yavan kalacak her şey. Evet, eksik kalacak. Bir taraf açıkta kalacak. Onun için çift taraflı hayatımızı idame ettirmemiz lazım. Diyor ki Hazreti Hasan'a, yavrucuğum İslamiyet'te ne var ise hepsini anlamaya çalış. Dinimizi anlamaya çalış. Öğrenmeye çalış. Ve hayatında uygulayabilmeye gayret et. Cehd et. Çünkü İslamiyet'teki Allah-u Teala'nın bizlerden istediği her şey bizim mutluluğumuz içindir. Bakın dedesi peygamber, değil mi? Babası sahabe, Efendimizin soyundan gelen. Ama fark ediyor mu? Fark etmiyor. Ne buyurdu Peygamber Efendimiz? Kızım Fatıma, bak baban peygamber olabilir ama sen Allah katındaki sorumluluğun asla daha az değildir. Sorumluluğun daha alt seviyelerde değildir. Sana iltimas geçirecek değildir. Sen peygamber kızısın diye hamiyane tabirle sana bir farklı muamele olacak değildir. Ne yapmak lazım? Emirler ve nehiler Allah katındaki her kadının muhatap olduğu kız olduğu için söylüyoruz. Hazreti Fatma annemiz radıyallahu anha, Allah kendisinden razı olsun, evlatlarımız için, kız çocuklarımız için, eşlerimiz için örnek, numune, şahsiyet. Hazreti Fatma annemizi de anlamayı nasip eylesin. Anneleri böyle bir kadın ama Hazreti Ali Efendimiz evlatlarına ne diyor? İslamiyet'in emirlerini uygulamaya çalış ey oğulcuğum, ey yavrum. Bütün işlerde Allah'a sığın. Allah'a dayan. Zira o en iyi koruyucudur. Yavrum, o en iyi barınaktır. O en yakın kurtarıcıdır. Her işinde Allah'a teslim ol. Zira insanoğluna her şeyi bahşeden de Allah'tır. Mahrum eden de Allah'tır. Neye göre? Kendimize göre, yaşantımıza göre, yaptığımız hal ve hareketlere göre. Allah diyor ki şükrederseniz ben bütün nimetlerimi artırırım, çoğaltırım, fazlalaştırırım, eksiltmem. Ne zaman? Şükrederseniz. Şükür nasıl olacak? Dilimizle. Evet. Yeter mi? Yetmez. Ne lazım? Kalp ile tasdik. Kalbimiz ile de tasdik ettik. Dil ile ikrar ettik. O zaman gereğini bedense beden, madde ise madde ile yerine getirdiğimiz zaman işte Allah'ın o ihsanına, ikramına muhatap olmuş olacağız. Evet. Eğer şükrederseniz artırırım ayeti kerimesi işte burada hemen gündeme gelmiş oluyor. Aksine dersi ne bunun? Küfrederseniz. Küfür ne? Nimete efendim teşekkür etmemek. Verilen iyiliklere karşı, ihsan edilen güzelliklere karşı eksik bırakmak. Onu tamamlamamak. Ona karşı şükran borcumuzu yerine getirmemek. Değil mi? Ne kadar büyük bir nimet. Konuşabilmek. Oturabilmek, kalkabilmek. Nefes alabilmek, nefes alıp verebilmek. Bunlar kadar güzel olan bir şey, nefes alabilmek kadar güzel bir şey var mı? Elbette ki yok. Şükretmek ve Cenab-ı Hakk'ı zikretmek. Cenab-ı Allah hepimizi, sizleri, bizleri bu güzelliklerden ayırmasın diyoruz. Şimdi güzel bir ilahi arası verelim. İlahilerimizden güzel, birbirinden güzel ilahilerimiz, eserlerimiz, ezgilerimiz ne güzel yazmışlar efendim, söz yazarlarımız, şairlerimiz. Belki onlar da böyle zaman gelecek, bestelenecek, makam giydirilecek, efendim böyle gönlümüzü coşturacağını bilerek mi yazdılar? Hayır, öyle yazan var mıdır? Günümüzde vardır, belki olmuştur. Yani direkt olarak eser yapılsın, ilahi okunsun, kaside okunsun, gazel okunsun diye söz yazarları var mı? Var, biliyoruz. Ama şimdi tarihin derinliklerine doğru gittiğimiz zaman, baktığımız zaman böyle olmadığında görüyoruz. Yani Yunus Emre'nin, Niyazi Mısır Hazretleri'nin, efendim Hazreti Üftade'nin ve isimlerini sayamayacağımız yüzlerce Allah dostunun sözleri aslında bize nasihat olarak yazılmış mübarek kelamlardır. İlahiden sonra yine bu konu üzerinde konuşmaya devam ederiz kıymetli dostlar. Güzel bir eser arası.

Gürsel Optik'in sunduğu tasavvuftan esintiler reklamlardan sonra devam ediyor. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18

Eserimizi hep beraber dinledik. İlahilerimiz dediğimiz gibi birbirinden güzel eserler, güzel öğütler, güzel nasihatler var. Dolayısıyla sözlerine çok dikkat ediyoruz. Sadece laf olsun diye eserleri yayınlamıyoruz, değil mi? Sözlerde büyük manalar olması lazım. Bize bir şeyler anlatması lazım. Bize bir şeyler yüklemesi lazım aslında. Bizi bir yerden alıp bir yere taşıması lazım. En azından kalbimizde böyle bir kıpırtı olması lazım. Oluyor değil mi inşallah? Oluyor. Olmalı da, bu konuda da gayret edelim. Efendim, tabii sponsorumuz Mürsel Optik. Zaman zaman sizlere bunu sürekli gibi gelmesin anlatıyoruz. Neden? Çünkü kıymetli kardeşimizin bize olan değer vermesi, radyomuzu sevmesi, dinlemesi. Dolayısıyla biz de bu güzelliklere katkı koyalım düşüncesiyle birlikteliğimiz devam ediyor. Onun için her programda söylüyoruz. Zaman zaman Mehmet Esmer kardeşimizin istek saati daha uygun bu formata, yani hediye verme formatına. Arayanlar arasında çekiliş ile güneş gözlüğü daha, değil mi? Yani bu mevsimler güneş gözlüğünü kullanmamız için ihtiyaç olabiliyor. Bilhassa bizim gibi efendim gözlük kullanan kişiler güneş gözlüğüne gerçekten ihtiyacımız oluyor. Çünkü gözlerimiz yoruluyor, güneş ışınları rahatsızlık veriyor. Umre'de olan kardeşlerimize mutlaka tavsiye ediyoruz. Güneş gözlüklerinizi yanınıza alın, unutmayın diye. Neden? Çünkü sıcak var, mermerler, Kabe-i Muazzama'nın avlusundaki mermerler. Mesela ben şahsen mermerler, eğer gözlüksüz isem emin olun yani adım atamıyorsun. Çünkü hemen gözlerimiz kamaşıyor ve gözlerimizi kapatmak, yumma durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla güneş gözlüksüz kesinlikle gitmiyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız? Mürsel Optik'e gideceğiz. Oradan bize özel radyo Nida dinleyicilerine özel indirimlerden gözlüklerimizi alıyoruz. Serkan Bey'e buradan teşekkür ederiz. Kıymetli eşine de, kıymetli kardeşimize de buradan teşekkür etmiş olalım. Evet. Radyomuzun gezilerini takip ediyorsunuz değil mi kıymetli dostlar? Gezilerimiz, İstanbul gezilerimiz çok önemli. Ecdadın ayak izlerini sürmek, izlerini takip etmek muhteşem. Yapılarında namaz kılmak, ibadet yapmak ayrı bir heyecan veriyor bizlere, sizlere. Dolayısıyla bunları da takip etmiş olalım. Hazreti Ali Efendimizin nasihatleri ile devam edelim efendim. Tabii Hazreti Ali Efendimiz oğullarına, çocuklarına bu nasihatleri yapıyor. Ancak bu nasihatler bize kadar geliyor. Değil mi? Yani sahabe-i kiramın o döneminden bu dönemine bir geldiğimiz zaman, yani asırlar geçmiş değil mi? Asırlar geçmiş ama bilginin eskisi olmaz. Bilgi her zaman tazedir, her zaman bize yön verecektir, bizi yönlendirecektir. Her konuda böyle, dini konuda da böyle, dünyevi işlerde de böyle. Dünyevi işlerimizi yaparken de ne diyor Cenab-ı Allah? Doğru, dürüst, hakkını vererek işinizi gücünüzü yapın. Ticaretinizi ona göre düzenleyin. Helal haramı bilerek bu işte yürüyün. Çünkü hani fıkıh ilmi diye bir ilim var. Nedir bu? Kişinin lehindeki ve aleyhindeki konuları, İslami konuları bilmesi gerekiyor. Ben bilmiyordum. Ben işte bu konuda eksiktim, cahildim. Böyle olduğunu farkına varamadım demek insanı sorumluluk tan kurtarmaz. Nasıl
Resmi işlerde öyle değil mi? Arabayı süren kardeşlerimiz ne yapıyor? Ehliyet alıyor, fendi muayenesini yaptırıyor. Efendim farı bozulduysa lambasını taktırıyor, arabanın bakımını yaptırıyor trafiğe çıkarken. Ben bilmiyordum diyebilir mi? Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Aynı bunun gibi ahirete dönük sorumluluklarımızı da öğrenmemiz gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Bakın Hazreti Ali oğlu Hazreti Hasan'a ne diyor? Yavrum, bir işi yapmadan önce onun üzerinde iyice düşün. En iyi şekilde karar verebilmek için güvenilir kimselerle, bu işin erbabıyla, bakın Hazreti Ali Efendimiz ne zaman söylüyor bunu? Allah Allah. Ne zaman söylüyor? Peygamber Efendimizin döneminde yaşamış 630'lu yıllarda. 630 nere, 2026 nere? Bakın o dönemde diyor evlatlarına, bir işi yapmadan önce iyice düşünün. En iyi bir şekilde karar verebilmek için istişare edin. Bakın istişare var. Ne yapacağız? İstişareyi kimle yapacağız? İstişare ne demek? Alışveriş, sormak, İşi bilene danışmak. İstişare var, istihare var. Bunlar ikisi ayrı şeyler. İstişare insanlar arasında, bu işi yapanlar arasında bilgi alışverişinde bulunmak. Ya ben biliyorum deme. Araştır, sor, soruştur, bilgi al. Bir işi yaparken, dünyevi işleri yaparken diyor, bak evladım diyor, bu tavsiyemi anlamaya çalış ve bundan ayrılmamaya dikkat et, özen göster yavrum diyor. Evet, kim diyor? Hazreti Ali Efendimiz. Şunu bil ki yavrum, en hayırlı söz faydalı olan sözdür. Fayda vermeyen sözden, ilimden hayır yoktur. Öğrenilmesi lüzumlu olmayan ilimden de bir fayda temin edilmez. Hani dedi ya, üzerine düşmene gerek olmayan konular var. Seninle alakalı değil. Yani illaki bir araştırayım, bir öğreneyim, bir sorayım, bir soruşturayım, bir bakayım. Buna gerek var mı? Yok. Ne yapacaksın diyor? İşin ehlinden sana lazım olan şeyleri araştıracaksın. Şimdi ne yapıyor ticaret erbabı? Arge diyorlar. Arge, araştırma, geliştirme birimleri kurmuşlar. Fabrikalarda, atölyelerde, üretim tesislerinde. Neden? Biz bu işi yapacağız ama yatırım noktası, efendim üretim noktası, her şeyi düşünüyor. Yapmalı da zaten. Yani bir işe karambole girmeyi dinimiz de kesinlikle tavsiye etmiyor. Onun için Hazreti Ali Efendimizin evlatlarına ve bize, tabii ki bize de, bize de ders çıkarmamız için ne güzel faydalı öğütleri bize veriyor asırlar ötesinden. Peygamber Efendimizin de mübarek dualarında yok mu? Faydasız ilimden sana sığınırım. Değil mi? Doymayan gözden, ürpermeyen kalpten sana sığınırım. Allah'ım senden sağlık isterim, sıhhat isterim, afiyet isterim, ilim isterim, faydasız ilimden uzaklaşmak isterim. Üzerimize yük olacak olan şeyleri taşımaya ne gerek var? Lazım olan bilgilerle belleğimizi, hafızamızı lazım olan şeylerle dolduralım. Çünkü onlar bize lazım olacak diyor. İnşallah Rabbim bize bu manada da iyilik
güzellikleri, hoşlukları, güzellikleri anlamayı, öğrenmeyi, idrak etmeyi, yaşamayı ve yaşantımıza yaşantımızın içerisindeki güzelliklere, özelliklere, yaptığımız işle bezemeye, harmanlamaya, bu konuda da başarılı olmaya nasip eylesin. Bu öğütler kulağımıza küpe olsun efendim. Çünkü güzel sözler, güzel kelamlar ve öğütler, din zaten her zaman söylüyoruz, nasihatten ibarettir. Abi bildiğimiz konular, hocam bildiğimiz meseleler. Bak, bildiğimiz şeyleri zaten, güzel şeyi tekrar etmek güzeldir. Arapçada bir söz vardır, okuduğumuz İmam Hatip'te hocalarımız derlerdi. Ettekraru vel ahsen velev kâne 180. Arapça Türkçe karışıktır. İyi olan, güzel olan şeyi tekrar etmekte fayda vardır. İsterse 180 kere olsun. Güzellikleri anlatmak, uygulamak hayatımızda bir efendim görev olarak kabul etmemiz gerekiyor ki bizler de keyifle bir hayatımızı sürdürelim, idame ettirelim. Evet. Güzel bir eser arası yine vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Güzel bir ilahi dinleyelim. İlahimiz de bakalım neler söylüyor bize. Böyle gönlümüz biraz ne olsun, coşsun ve güzel eserle sizleri baş başa bırakıyorum. Eserden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bürsel Optik'in sunduğu tasavvuftan esintiler reklamlardan sonra devam ediyor. Size uygun en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18
1: Evet, kıymetli dostlar, programımız devam ediyor. Sevgi ve muhabbet inşallah içerisinde birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etme ayeti kerimesinin doğrultusunda, ışığında ne yapıyoruz? Güzel olan konuları birbirimizle sanki böyle karşılıklı sohbet ortamında gibi. Ben öyle düşünüyorum yani. Radyo işi böyle farklı bir şeydir, radyoculuk. Yıllardır, yani çeyrek asırı geçen bir televizyonculuk ve radyoculuk mesleğinde efendim 30 yılı geride bıraktık. 30 yılı geride bıraktık diyebilirim. Daha geçmişi var ama programcılık ve yayıncılık anlamında emin olun radyonun ayrı bir ruhaniyeti, ayrı bir maneviyatı var. Neden? Yani stüdyoda, işte kayıt odasında yalnızsınız ve karşınızda kimin dinlediğini bilmiyorsunuz. Yani radyonun diğer ucunda kim var? Ama fark ediyor mu? Etmiyor. Mühim olan bizim inandığımız şeyleri, güzel bilgileri böyle birbirimize aktarmak. Bir dinleyicimizin hayatına renk katabilirsek, önce kendimizde tahakkuk etmesini niyaz ederek başlıyoruz. Bakın, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Zaten siz de samimi ve gayri samimi olanları ayırırsınız. Sizde o idrak hepinizde var elhamdülillah. Emin olun, önce kendimize söylüyoruz. Neden? Çünkü muhatap olarak kendimizin ihtiyacı olan şeyler. Yani burada bu dersleri, bu sohbetleri hani biz kendimize yaparken işte önümüzde bir mikrofon ve elektronik aygıtlar, teknolojinin getirdiği güzellikleriyle, emin olun Avustralya'dan dinleyen, Almanya'dan dinleyen, artık yurt dışını söyleyince yurt içini söylemeye gerek var mı? Bence yok. Yani yurt içerisinde birçok dinleyicilerimiz, kardeşlerimiz istedikleri anda sosyal medyadan telefonlarına indirerek, telefonlarına Radyo Nida'yı indirerek, emin olun ben hafta sonunda il dışında programlara katıldım. Zaman zaman ne var diye böyle boşluk oluyor programda. Hani sahnemizin başlamasını beklerken, sahnede bize sıranın gelmesini beklerken tuşa bası veriyorum. Radyoda ki arkadaşlarımızı dinliyorum. Mehmet Esmer'in ilahilerini, İsmet hocamızın o müthiş vaazını, Hadim hocamızın o tatlı sohbetlerini. Biliyorsunuz haftada iki gün ben geldiğim için, onun dışındaki günlerde diğer meşgul olduğumuz musiki konser organizasyonlarındaki programlarda şehir içi ve şehir dışında oluyoruz. Onun için hafta içine programları ondan böyle aldık. Biliyorsunuz cumartesiydi. Cumartesi de işler sıkışınca perşembe gününe almış olduk programımızı. Dolayısıyla pazartesi, perşembe siz kıymetli dostlarımız ile bu güzel programları yapmaya devam ediyoruz. Allah bize bu ikramı, bu güzellikleri verdiği müddetçe. İnşallah Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Verilen öğütlerden ve nasihatlerden dersler çıkarmayı nasip eylesin. Birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmeyi, Asr suresinde de bildiğimiz gibi hani Cenab-ı Allah yemin ediyor, vel asırdır, asra yemin olsun, insanoğlu zarardadır. Bizi söylüyor, zararda olduğumuzu söylüyor Allah Celle Celaluhu. Asra yemin olsun. İllellezine amenu, iman edenler hariç. Sonra ve aminis salihat, salih amel işleyenler, iyi amel işleyenler, iyilik yapanlar, birbirlerine hakkı sabrı tavsiye edenler. İllellezine amenu ve aminis salihati ve tevasabil hak ve tevasabil sab. Birbirlerine güzel tavsiyede bulunanlar. Bakın, birbirine tavsiye edenleri de Cenab-ı Allah burada ön plana çıkarıyor. Evet, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. E nasıl hakkı sabrı tavsiye edeceğiz birbirimize? Ya iyilikleri anlatacağız. Başımızdan geçen yaşantımızdan olumsuzluklar olabiliyor, olmuştur, olacaktır da bunlardan nasıl kaçınacağımızı öğreneceğiz. Birbirimize diyeceğiz ki bak kardeşim, benim başımdan böyle bir hadise geçti. Ben bunu yaşadım, senin yaşamanı istemiyorum. Efendim, böyle bir hadise karşısında şunları şunları yaşadık. Sen de bunlara dikkat edersen bunları yaşamazsın. Şimdi zaten bunları öğütleyen nasihatlere baktığımız zaman hepsi insanoğlunun mutluluğunu, iyiliğini ve güzelliğini bizlere aktarmış olmuyor mu zaten? Evet. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimizin işte evlatlarına, dolayısıyla bize başından beri söylediğimiz gibi nasihatlerinde hep insanoğlunun mutluluğu ön planda tutulmuş. Hani diyoruz ya, dünya ve ahiret saadeti. İki dünyada da mutlu olmanın formülleri var. Bu dünyada eğer biz Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi, ki o da nedir? Ayetlerle ve hadislerle, hadislerin açılımı olan kelamı kibar, mübarek sözlerle. Bakın mesela şimdi ayet okuyoruz, hadis okuyoruz ve geliyoruz mübareklerin sözlerine. Efendim, tasavvuf musikisinin içerisindeki ilahilerdeki özelliklere, sözlere, onlar bize bir şeyleri anlatıyor. Mesela nefsin iradeni takmış sürükler, kibrin bencilliği durmaz körükler, dilin her günahı şeytana yükler, sana senden başka düşman ne gerek diyor. Bakın şiirin güzelliğine bak. Yalandır dünyada bütün alkışlar, bunu haykırıyor dikili taşlar, ölümsüz yolculuk ölümle başlar, sana haktan başka bir dostu ne gerek diyor. Sözlere bakalım. Sözleri incelediğimiz zaman dünyadaki alkışların, yanlışların, şaşanın, deptebenin Allah'tan uzaklaştıran şeylerin aslında vurgusu yapılmış burada. Dünyadaki baktığımız gerçek olan şeyler var, yalan olan şeyler var. Nedir yalanlar? İşte dünyayı unut, dünyanın içerisine dalıp ahireti unutmak, belli bir makama gelince nereden geldiğini unutmak, adaletli davranmayı bırakıp kendi çıkarlarını kollamak, adam kayırmak, işin hakkını vermemek, yalan söylemek, onun bunun arkasından çekiştirmek, dedikodu yapmak, laf getirip götürmek, insanlara davranışlarımız ile kaba saba olmak, onları rencide etmek, kırmak, incitmek. Ve bunlar baktığımız zaman dünyadaki işimizi aslında zorlaştırıyor. Beşeri münasebetlerdeki ilişkimizi zorlaştırıyorlar. Öyle olmuyor mu?

germediğini, yüzünü efendim insanlara sert bir hale getirmediğini biliyoruz. Ondan daha mütebessim bir çehre, güler yüzlü, tatlı dilli kimsenin olmadığını biliyoruz. Peygamberi metot, peygamberi ahlak bu. Dolayısıyla örnek alacağımız, peygamberimizin hayatını okuduğumuz zaman, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısına şöyle göz attığımız zaman aslında bize hayat çizgisini, hayatın şekillenmesini bize gösteriyor aslında. Peygamber Efendimizin hayatına baktığımız zaman, evet, ne diyor Hazreti Ali Efendimiz? Oğlum, ben sana bu vasiyetleri, bu tavsiyeleri yapıyorum. Sana yaptığım bütün tavsiyelerim, nasihatlerim, yol göstermem, efendim sana anlatmaya çalışmam, aktarmaya çalışmam şeylerin en hayırlısı nedir bilir misin? Allah'tan korkmandır diyor. Allah'tan korkup Allah'a sığınmandır. Onun sana, bana, bize, hepimize farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir diyor. Ya şimdi şöyle bir düşünelim bakalım. Şöyle bir kendimizi hesaba çekelim bakalım. Yani anlatan Hazreti Ali, öğüt verilen Hazreti Hasan. Kim bunlar? Peygamber Efendimizin soyu. Onların soyundan günümüze kadar gelen Ehl-i Beyt. Yani bir peygamber soyu, çoluğuna, çocuğuna, damadına, kızına verdiği nasihatlere bakalım. Yani bir de günümüze, kendimize bakalım. Ne kadar bu işin ciddiyetine haiziz, sahibiz, ne kadar ciddiye alıyoruz. Vallahi yani ben kendime sorduğum zaman çok eksiklerimiz olduğunu görüyoruz yani. Görüyoruz. Dolayısıyla toparlanmamız ve kendimize gelmemiz gerekiyor bu nasihatlerden. Benim yıllardır öğrendiğim, okuduğum, tetkik ettiğim, anlamaya çalıştığım, sohbetlerde dinlediğim, kitaplarından okuduğumuz bu güzel insanların bize verdiği öğütler. Kim kendini bildi? Rabbini bildi. Men arafe nefse fakat arafe Rabbe. Yani kim kendini bilirse. Kendini bilmek nasıl olacak? Kendini bilmek demek kendine sahip olmak demek. Bedenine, uzuvlarına sahip olmak demek. Allah'ın bize bahşettiği bu emanet vücudu rızaya uygun bir şekilde yaşatmak demek. Onu anlıyoruz. O da bizim kendi elimizde değil mi? Bir yere kendi ayaklarımızla gidiyoruz. Bir yere kendimiz isteğimizle gidiyoruz. Sözleri kendi isteğimizle konuşuyoruz. Gözlerimizle istediğimiz yere bakıyoruz. Kim var bize mecbur eden? Evet, kendi kendimize inşallah sahip çıkarsak bu Asr suresindeki güzelliklere de haiz oluruz. Kurtuluşa da ereriz. Efendim, hakkı sabrı tavsiye ederek, bu emirleri yerine getirerek, iyilikleri, güzelliklerin tesis olmasına katkı koyarsak, Cenab-ı Hakk'ın da rızasına vasıl olmuş oluruz, güzelliklere sahip olmuş oluruz efendim. Kıymetli dostlar, evet, sohbet ve muhabbet çok güzel ama vakitlerde tabii sınırlı. Dolayısıyla efendim bir programın daha sonuna geldik. Allah izin verirse

0: ve bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla gene birbirimize böyle güzellikleri inşallah aktarmış olalım kıymetli dostlar. Mürsel Opti'ye çok teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Dediğim gibi program başında da söylüyoruz. İhtiyacınız olan her türlü gözlük, çerçeve ihtiyaçlarında Mürsel Opti'ye mutlaka gidin ve bizden de selam götürün. İndirimlerden de faydalanın. Yani bunu biz istiyoruz. Mutlu oluruz efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Selametle kalın efendim.
1: Mürsel Opti'nin sunduğu tasavvuftan esintiler sona erdi. Size uygun, en şık ve en uygun güneş gözlüğü modelleri Mürsel Optik'te. Mürsel Optik, Bakırcılar Çarşısı Havlucular Aralığı No 25'te hizmetinizde. 0224 221 88 18 0224 221 88 18 Şimdi reklamlar.
2: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
3: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
5: Değerli dinleyenlerimiz, Bursa ve çevresi için öğle ezanı vakti.
7: Allahu Ekber, Allah.

Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar çok iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmez görüyorsun kendini. Yok, yok. Dünya seni pek umursamıyor. Bak, sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Telaşlarına inat, uzakta bir kelebek, hiç telaşsız kozasından çıkmakta. Ötelerde bir insan, son nefesini vermekte, pişman. Çok pişman. Bir bebek ilk kez annesine gülümsemekte. Habersiz hiçbir şeyden, senin telaşında, işlerinden. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek yerinde. Tıpkı gençliğin gibi, şimdi günde bir delikanlı. Heyecanlı, telaşlı, sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi, hiç mecali bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Oysa gün akşamlıdır. Güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen her şey gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru ağıyor şimdi. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlar. Gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta. Kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Sağırlaşmışsın kendine. Şimdi telaşların arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye eğdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.

Öğle vakti dünya telaşının nabızlarını en kuvvetli hissettiğin vakittir. Öğle vakti gündelik rüyanın içinde kendini iyice kaybettiğin demdir. Öyle ki rüyasında gördüğü rüyayı anlatan adam gibi kendini uyanık sandığın yerde uykunun en derin yerindesindir. Bak, kendini burada kalmaya razı etmiş gibisin. Şimdiye razı olmuşsun. Ötesine gönlün de, gözün de kapalı. İşte şimdi dünya telaşını ellerinle geriye atıp tekbir getiriyorsun. Büyük bildiklerinden de büyük olanın huzurunda kaygılarını

ihtiyaçlarını duyuruyorsun. Korkularını dağıtıyorsun. Sağ elini sol elinin üzerine koyup şerden el çekip hayra uzanıyorsun. Yokluktan yüz çevirip varlığın kalbine akıyorsun. Varlığın göğsünde cılız bir nefes kadar hafifliyor, sadeleşiyorsun. Subhaneke fısıltısında, sonsuz gürültüler ortasında, amansız gürültüler ortasında, bitmez telaşlar arasında, meyvesiz koşturmalar sonrasında, seni işiten en ince sızılarına, en gizli arzularına kulak veren Rabbinle tanışıyorsun. Şimdi sahihleşiyorsun. Gerçekten insan oluyorsun. Varlığın Rabbinin kuşatmasıyla ebedi bir kozanın içine taşınıyor. Varlığın cennetin bahçelerinde yeniden inşa ediliyor.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Ya Resulallah, bu son sözüm, nidam, yalvarışım, seni hasretle anışım. Bu temiz huzurunda okuduğum son şiir. Bu aciz ve garip son seslenişimdir. Keremli her yaşına bir şiirim olsun, bir bahanem olsun yüce adını anmaya deyip 62 kez huzurunda durdum. 62 kez saadetli kapına Ya Resulallah diyerek dokundum. Ve şimdi son kez yol bilmez, edep bilmez halimle rahmet otağına sığınan hali pür melalimle saadetli makamına, makamı mahmuda, şefaat tahtına yöneldim. Tahtın ki yıldızlar dökülür ayaklarından, tahtın ki tüm tahtların üzerinde 7. kat sema, o tahtı peygamberine lütfeden Rahim Rahman'a sena. Ya Resulallah, bu son şiir, son seslenişimdir sana. Ne zaman Ya Resulallah diye seslensem, ey şanı yüce nebi desem, o öldü, seni duymaz dediler. Oysa efendim, Cennetül Baki'de oğlun İbrahim'i kabre koyarken, ey İbrahim demiştin. Bize öyle bir acı bıraktın ki, o acı Uhud'un üstüne çökse Uhud parçalanırdı. İbrahim ölmüş, sen ise gözyaşlarıyla ona seslenmiştin. Senin İbrahim'e seslendiğin gibi seslendim sana. Vefat ettiğin gün Ebu Bekir gelip o nur yüzüne bakmış, seni başından öpmüş, Ya Resulallah demişti. Sen yaşarken de güzeldin, ölürken de güzelsin. Sen gitmiştin ve Ebu Bekir sana gözyaşlarıyla seslenmişti. Ebu Bekir'in seslendiği gibi seslendim sana. Kerbela'da Hüseyin şehit edilince kız kardeşi Zeynep ağıt yakmıştı. Ey Muhammed'im demişti. Ey Muhammed'im. Gökte melekler sana salatü selam getiriyorlar. Hüseyin ise kanlara bulanmış yatıyor. Sen yoktun ve Hazreti Zeynep iki gözü iki çeşme seslenmişti sana. Ben de Zeynep'in seslenişi gibi seslendim Ehl-i Beyt'in şahına. Bu son şiir Ya Resulallah, son seslenişimdir sana. Ben seni anlatmadım, zaten anlatamam da. Seni anlatmak salihlere, saadatlara yakışır. Ben seni andım ve sana anlattım. Çünkü herkes huzuruna gelir. Herkes Ya Resulallah diye seslenebilir. Sen herkesin peygamberisin. Dinlersin onları. Zaten dinledin de. İsteyen söz sahibidir senin indinde. Ben de o saadetli huzurundaymışım gibi. Bana bakıyor, beni dinliyormuşsun gibi düşündüm. Bu zamandan çevirdim yüzümü. Sana döndüm. Faran dağlarında hüzünle tanıştım. Sen yoktun da ağlamayı öğrendim. 40 yaşındasın da sayısız siyah cübbeler diktim. Kenarları beyaz çizgili. Ey hem varlığa hem yokluğa yar olan sevgili. Bedir'de Zeynep annemizin gerdanlığı yüreğimizi yaktı. Uhud'da
Hazreti Hamza için gözyaşlarımız aktı. Hendek'te Hayder-i Kerrar'la tekbir getirdik. Aslanlarınla beraber o gün Mekke'ye biz de girdik. Bazen yiğitlerinle yerde, bazen meleklerle gökte, Hayber'de, Huneyn'de, Tebük'te dolaştık durduk muazzez ömründe. Şimdi sen sanki Ayşe annemizin evinde, dizinde, Mescid-i Nebi'den, münevver şehirden, o son geceden sıyrılıp gidiyormuşsun gibi. Çekiliyor nurun, karanlık yağıyor sözlerimin üstüne. Karanlık ve soğuk, suya düşse dondurur kelimelerim. Karanlık ve soğuk, söz sözü görmüyor, neyleyim? Ey alemlere rahmet olan sevgili, mahşerde bir alem, ahirette. Sen bize mahşerde de rahmet ol. Makamı Mahmud'u lütfedince Allah, ne olur, ne olur şefaat ya Resulallah. Ve susuyorum, arşın sahibine, alemlerin Rabbine hamdolsun. Salat ve selam senin, peygamber kardeşlerinin, ehli beytinin, ashabının ve ümmetinin üzerine olsun. Susuyorum ya Resulallah. Bu son sözüm, nidam, yalvarışım, seni hasretle anışım. Bu temiz huzurunda okuduğum son şiir. Bu aciz ve garip son seslenişimdir.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Bir farklılık oluşturmak istiyorsan, dün olanlara cevap vermeye çalışmak yerine yeni şeyler söylemeye yapmaya odaklan. Seth Godin.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
3: Bendensin deyince pide.

0: Pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlayarak söze başlıyorum. Rabbinden bütün din kardeşlerimize, hepimize sağlık, sıhhat, afiyet, saadet ve selamet niyaz ediyorum. Rabbim geçmişimizi affetsin, geleceğimizi rızasında, hoşnutluğunda kılsın inşallah. Sözlerimizin başında yine alemlerin yüce Rabbine hamd ediyoruz. Hamd ve senaların en güzelini, en mükemmelini, en ulvi ve yücesini Rabbimize arz ediyoruz. Ayrıca Rabbimize şükrediyoruz. Verdiği nimetleri için, bahşettiği nimetlerden dolayı teşekkürler ediyoruz. Bilhassa İslam ve iman nimetinden dolayı Rabbimize nihayetsiz, sınırsız, sonsuz şükürler olsun diyoruz. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun inşallah. Bugün hem kendimize faydalı olacak hem de ümmetin dertlerine çare bulmaya gayret edecek ve bu konu üzerine bir hadisi şerifi beraberce almaya çalışacağız inşallahurrahman. Ki bu hadisi şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri bize hastalıkları haber veriyorlar. Şöyle yaparsanız bu bela ve musibete şu davranışla Allah korusun ömrünüzü geçirirseniz bu çileye ve musibete düçar olursunuz diye bize tehlikeyi önceden gösteriyorlar. Bir yandan da kainatın efendisi sanki mucizeleri olarak ki hayatlarında bu hadis-i şerifi lütfettikleri, söyledikleri için mucizeleri olarak günümüzün dertlerini bize gösteriyorlar. Günümüzün dertlerini bize gösteriyorlar ve de çareyi nerede aramamız gerektiğine işaret ediyorlar değerli kardeşlerim. Hastalığı gösteriyor aleyhissalatü vesselam ve tedavisini bize haber veriyor. Bu hadisi şerifte ki hadis-i şerifin değişik varyantları var, değişik şekilleri var veya buna benzeyen başka hadis-i şerifler de var. Zamanım kalırsa onları da ele almaya çalışacağım inşallah. Zaman zaman söylüyordum ben size, belki hatırlayacaksınız, işte Resulullah şöyle olursa böyle olur, ben o hadis-i şerifi size bir okumak istiyorum diye daha önce söylemiştim. Bugün hani dünyaya bakıyoruz, dünya fitne ve fesatla dolu ya, insanlar acayip bir kargaşanın içerisindeler ya, her gün dünyayı kendi elimizle hem maddeten hem manen, hem fiziki hem de ruhi yönüyle, manevi yönüyle yaşanmaz hale getiriyoruz ya. Bakınız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu ta 1400 yıl evvelinden nasıl tespit buyuruyorlar. Ve buyuruyorlar ki, hamsun bi hamsin. Şu beş şeyi yaparsanız, şu beş kötülüğü irtikab ederseniz karşılığında şu beş şey kaçınılmaz olur. Siz bu beş davranışta bulunursanız karşılığında beş çile ve musibeti, bela ve efendim sıkıntıyı mutlaka görürsünüz diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Yani değerli kardeşlerim, hakikaten öyle, dünyayı kendi elimizle yaşanmaz hale getiriyoruz. Kaldı ki yaptıklarımızın karşılığını mutlaka göreceğiz. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Değil mi efendim? Amene Resulü de hep okuyoruz. Yaptığımız iyilikler ve güzellikler bizim lehimize, bizim menfaatimize, bizim hayrımıza. Onun için insanlık adına, İslam'dan alarak, Kur'an ve sünnetin ışığında, ümmeti Muhammed'in hayrına ve kendi iyiliğimiz için ne yaparsak karşılığını mutlaka görüyoruz ve de göreceğiz. Ama unutmayalım ki, unutmayalım ki, zerrenin zayi olmadığı şu alemde ve düzende ki, hani Rabbimiz buyuruyorlardı ya, فَمَنْ يَعْمَنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا yara. Zerre kadar kötülüğün asla zayi olmadığı, kaybolmadığı, zapt olunduğu şu dünyada yaptığımız kötülüklerin de mutlaka karşılığını buluyoruz. Yani hep yaptığımızın karşılıklarını bu dünyada da görüyoruz, ahirette de görmeye devam edeceğiz. Burada hemen şunu hadis-i şerife geçmeden söylemek istiyorum değerli kardeşlerim.
Hele hele bazı günahların cezası dünyada daha çabuk olarak insanlara veriliyor. Hem İslam büyükleri, hem Allah dostları, hem de kitaplarımız buna işaret ediyorlar. Bazı cezalar var ki Cenab-ı Hak Hazretleri o konuda kuluna mühlet veriyor. Ama yani affeder, pişman olur, nedamet eder, tövbe eder, Allah'a yönelir diye. Ama bazı cezalar var ki mesela Allah dostlarına ve evliyaullah'a taş atmak, onların aleyhinde bulunmak, dünyadayken cezası görülüyor. Mesela faiz denilen bela ve musibet ve bataklık, dünyada mutlaka ama mutlaka cezası çekiliyor, karşılığı görülüyor. Daha ahirete kalan yönü, ahirette görülecek olanı çok daha korkunç. Rabbim muhafaza buyursun. Burada görülmekle bitmiş olsa, bazı günahlar var ki tövbe edilmiyor.

Çekildiği zaman cezası dünyada, çekildiği zaman ahirete kalmıyor. Ama tövbe edilmediği zaman, Mevla'ya yönelilmediği zaman, Allah'a rücu edilmediği zaman değerli kardeşlerim, bu tipte günahların Rabbim muhafaza buyursun, hem dünyada insanın başına bela olduğunu görüyoruz, hem de ki ahirette, hem de ahiretteki azabının korkunç olduğunu göreceğiz Rabbim muhafaza buyursun. Mesela bunlardan biri de anne ve babaya isyan. Kul hakkı da öyle değerli kardeşlerim. Allah aşkına söyleyiniz, faiz yiyip de sonu dünyada rahat olan var mı? Faizle iştigal edip de öyle, hatta işte gayrimüslimlerin bile, Hristiyanların bile, yani garp aleminin, batılıların bile bu faiz belasını, nasıl faturasını çok ağır ödediklerini birkaç senedir hep beraber görüyoruz. Kaldı ki Cenab-ı Hak Hazretleri onları kendi haline bırakmıştır zaten. La ifme ba'vel küfür, küfürden sonra günah yoktur. Onların günahı şöyle mi böyle mi filan falan düşünülmez üzerinde. Çünkü zaten cehennemin ortasındalar, ateşin içerisindeler. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا Cenab-ı Hak Hazretleri biz onlar için kıyamet gününde terazi bile kurmayız diye buyuruyorlar. Allahu alem, belki terazide konulur, tartılır ama belki de ihanet için böyle Rabbimiz böyle buyurmuştur. Ama ayet-i kerimenin zahirini alacak olursak kafirin neyini tartacaksınız zaten? Zaten küfür içerisinde. Onun hiçbir hayrı yok. Hiçbir güzel amel ve davranışı yok. Allahu alem. Ama müminlere, mümin kafirlere bile hayır etmiyor. Müminlere asla hayır etmez. Asla. Onun için yalvarıyorum, rica ediyorum kardeşlerime. Durmadan bu konuda telefonlar geliyor, sorular soruluyor. İşte hocam ev için kredi alabilir miyiz? Araba için kredi alabilir. Hele hele Avrupa'daki kardeşlerim. Yani hemen hemen bu bataklığın içerisine batmamış bir kardeşimi görmedim desem doğru olur. Allah aşkına diyorum, kendi kendimize yazık etmeyelim, yazık. Şu üç günlük dünyada, şu üç günlük dünyada. Yani elbette beni yanlış anlamayın, her zaman söylüyorum artık haşa Allah'a sığınırım servet düşmanı olmaktan, zenginliğe muhalefet etmekten. Mutlaka hani Üstad Necip Fazıl'ın söylediğini söylüyorum. Tek yüzlü davaların halli için çift yüzlü paraya ihtiyaç var diyor koca üstad. Allah rahmet etsin. Kabri cennet olsun inşallah. Mutlaka kazanın ama halalından olsun. Paranız çok olsun. Servetiniz bol olsun. Yani hesap edemeyeceğiniz kadar Cenab-ı Hak Hazretleri servet versin. Bu babamın tabiridir. Hatta babam kulakları çınlasın öyle söylerdi dostlara. Bazen fabrika sahibi olan dostlara. Bilgisayarların hesap edemeyeceği kadar servetiniz olsun. Kompütürleri, efendim elektronik aletleri, hesap makinelerini çatlatacak kadar servetiniz olsun. Çalışın, zengin olun ama halalından kazanın, Allah yolunda harcayın. Tamam mı efendim? Bu şartla diyordu babam. Hepinize dua ediyorum. Ben de aynı noktadayım ve aynı çizgideyim. Ama halalından olsun, temiz olsun, pırıl pırıl olsun. Rabbim mahşerde soracağı, mahşerde onun sebebiyle bizi ateşte yakacağı bir kuruşu bize nasip etmesin inşallah. Bazı günahların cezaları daha çabuk görülüyor dünyada. İşte faiz bunlardan biri, anne ve babaya isyan bunlardan biri. Yani kul hakkına mesela tecavüz edip de kullara, insanlara ihanet edip de sonuna kadar öyle yok, mümkün değil. Bazı günahları Cenab-ı Hak ahirete efendim tehir ediyor, bazılarını ise dünyada cezalandırıyor, daha çabuk cezalandırıyor. Anne baba hukuku da çok çok mühim onun için. Anne ve babasına dünyadayken vefa etmeyen, onlara ihanet eden, onları efendim hoşnut etmeyen dünyada mutlaka en kısa zamanda cezasını görüyor değerli kardeşlerim. Öyleyse aklımızı başımıza alacağız ve de hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur etmeye çalışacağız inşallah. Efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin hadis-i şerifine zaman kaybetmeden başlayayım ki bitirebileyim. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem biraz evvel ifade ettiğim gibi 1400 yıl evvel, 14 asır evvel dertleri ve o dertlere, o hastalıklara sebep olan unsurları bize ifade ediyorlar ki bilelim, görelim, tedbir alalım
ve o hastalıklara, o bela ve musibetlere duçar olmayalım diye. Buyuruyor kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Hani demiştik ya, hamsun bi hamsin, beş şey var ki o beş şeyi işleyecek olursanız, yaparsanız karşılığında şu beş bela ve musibet yakanızı tutar ve Allah korusun sizi ummadığınız taraflara götürür. Buyuruyor ki efendimiz, ma nekada kavmun, مَا نَقَدَ قَوْمٌ الْأَحْدَ اِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ. Eğer bir kavim, bir topluluk, bir cemaat, bir millet Allah'a verdikleri sözü tutmazlarsa, Cenab-ı Hak Hazretleri ile aralarındaki ahdi bozarlarsa, ki bu ahdin ne olduğunu beraberce inşallah ele almaya çalışacağız. اِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ. Cenab-ı Hak Hazretleri onların üzerlerine düşmanlarını musallat kılar. Tarihe bir bakın değerli kardeşlerim. Tarihi görün ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar haklı beraberce müşahede edelim. Cenab-ı Hak Hazretlerine biz vaktiyle bir ahit verdik. Bir antlaşma imzaladık Rabbimizle. O bizi önce ruhlar aleminde yarattı. Sonra da tüm insanlığa, tüm ruhlar alemine sordu. Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Toptan denildi ki kalu bela. Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Bizi yoktan sen yarattın. Ne demek Rab? Fatiha suresini mana verirken vermiştik, hatırlayacaksınız. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamdin her çeşidi ve hepsi en mükemmeli, bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ona mahsustur. Buradaki Rab kelimesini ifade ederken, anlatırken dedik ki değerli kardeşlerim, yaratan, besleyen, büyüten, yediğinden içtiğine, giydiğinden istifade ettiği bütün nimetlere varıncaya kadar kullarına muhtaç oldukları her şeyi veren Allah. Hakikaten de öyle değil mi? Bizim her şeyimiz Allahu Zülcelal Hazretlerinden değil mi? Yediklerimize o lütfetmiyor mu? İçtiklerimize o ihsan etmiyor mu? Yani değerli kardeşlerim, bugün Konya'da muhteşem yağmur var. Bakıyorsunuz Cenab-ı Hak Hazretleri hapsediyor, bulutlarını göndermiyor. Hatta bulutlar geliyor, yağmurunu hapsediyor, bir damlasını insanlar indiremiyorlar. Ama kapıları, pencereleri de açtı mı, semaya da yağması emrini verdi mi, Rabbim afet olmaktan, sıkıntıya sebep olmaktan muhafaza buyursun. Hepsi ondan. Eğer biz bu nimetleri bize ihsan eden Rabbimize, Rabbimiz olarak verdiğimiz sözü tutmazsak, aradaki antlaşmayı bozacak olursak, yani kulluk görevimizi, ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra kulluk görevimizi yapmayacak olursak, artık bunun içerisinde her şeyi alabilirsiniz. İmandan başlayıp bütün amellere, hatta müfessirler veya hadisi şerh eden şarihler, müfessirler demeyelim, ayeti kerimelerde müfessirler söz konusu, hadisi şerifi izah edenler, öyle diyorlar. İnsanlara verilen sözler bile bu hadisi şerifte kastedilmiştir. Sadece yani Rabbimizle aramızdaki olan ahitleşme değil, Rabbimize verdiğimiz söz değil. İnsanlara verdiğimiz sözleri de insanlar eğer tutmayacak olurlarsa, insanlar arasındaki ahitleri bozacak olurlarsa, emanetlere riayet etmeyecek, vefasız davranacak olurlarsa, illa sülüta aleyhim aduvuhum, Allah onlara düşmanlarını musallat eder. Düşmanlarını musallat eder. Değerli kardeşlerim, hem tarihte hem de günümüzde oturalım, hani derler ya, kendimize bir bakalım, şu başımızı ellerimizin arasına alalım ve millet olarak hangi çizgideyiz, hangi noktadayız, ne alemdeyiz, Rabbimize karşı kulluk görevimiz noktasında, konusunda hangi çizgideyiz, hangi duraktayız, insanlar olarak birbirimize olan münasebetlerimiz konusunda hangi davranışın içerisindeyiz, bir tahlil ederim. Göreceksiniz ki ekseriyet iyi size rapor vermeyecektir. İyi rapor vermeyecektir. Dünyanın hali ortada işte. Öyle olunca yani bazen mütalalarımın belki bazı kişiler tarafından hiç nazara itibare alınmayacağını düşünüyorum. Ya senin dediklerin olacak şeyler mi? Yani ben sohbet ediyorum değerli kardeşlerim.
Ama biliyorum ki aynen benim gibi düşünen siz kardeşlerim varsınız. Beraber aynı şeyleri düşünüyoruz. Hatta yuraci'u dinehum. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Allah söylüyor. Bunu Resulullah söylüyor. Bunu benim şu sizlere duyduğum, dinlediğim nasihatlerinden ve sohbetlerinden aklımda kalan kırıntıları aktarmaya çalıştığım İslam büyükleri söylüyorlar. Hayatım boyu hep böyle duydum. Bugün ben de acizane bunu söylemeye çalışıyorum. Allah'ın dinine dönülmeden ne dünyada huzur bulmak mümkün, ne ahirette zaten felaha ermek mümkün değil. Sıkıntılar bitsin, çileler sona ersin, dertler dünyada olabileceği kadar, ki dünya imtihan dünyası, iptila dünyası. Cenab-ı Hak Hazretleri şu veya bu sebeple kullarını imtihan eder. Ama bunlar beladan değil, musibetten değil, Rabbimizin kahrından değil de mümin kullarının, bakın ifadeyi dikkatle söylemeye çalışıyorum, mümin kullarının varsa ufak tefek günahlarını affetmek, yoksa eğer manevi derecelerini yükseltmek için Rabbimizin çile vermesi bir tarafa, ki çileler, musibetler bazen öyle de oluyor, ama eğer Rabbimizin razı olmadığı işler bu bela ve musibetlere sahip oluyorsa, ki günümüzdeki çektiğimiz çilelerin, başımıza gelen musibetlerin çoğunluğu bundandır, Allah'ın dinine dönülmeden sonu gelmeyecektir. Sonu gelmeyecektir. Öyleyse Rabbimizle yaptığımız ahde, Allah'ımıza verdiğimiz söze hem şahıs planında, hem aile olarak, hem mahalle, semt, köy, şehir, hem de millet olarak mecburen sadık kalacağız. O zaman bakın bakalım dünya ne oluyor? O zaman bakın bakalım alem ne hale geliyor? Ben daha önce size anlatmıştım. Ömer İbn Abdülaziz rahimehullah, Allah şefaatine nail etsin, devlet başkanıyken dağda kurtlar asla koyunlara saldırmazlarmış. Öyle diyor kitaplarımız. Öyle diyor kitaplarımız. Bişri Hafi Bağdat sokaklarında gezerken ayakkabısız gezdiği için kediler ve köpekler yolları kirletmezlermiş. Kitaplarımız öyle anlatıyor. Nasıl oluyor bu? Allah'ın istemesiyle oluyor. Cenab-ı Hak Hazretlerinin muradıyla oluyor. İnsanlar güzelleşirse Cenab-ı Hak neler lütfediyor, neler lütfediyor. Ben size daha önce söylemiştim. Ladikli, Konya Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızın tatlı bir sözünü. Cenab-ı Hak aslında kullarına o kadar merhametli, o kadar kullarını, insanı seviyor ki, eğer onlar güzel kullar olsalar, dürüst insanlar olsalar, yağmurunu gece yağdırır. Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamız öyle söylermiş. Efendim, öyle dermiş Hazret. Eğer kullar güzel kul olsalar Cenab-ı Hak yağmurunu gece yağdırır, gündüz güneş açtırır ki kullarımın ayakları çamur olmasın diye. Bu kadar aslında merhametli Rabbimiz. Bizi özenerek yaratmış. Kendi eliyle yaratmış ve kendi ruhundan nefhetmiş. Ama biz ona kul olmuyoruz ki. Biz ona isyan ediyoruz. Dünyanın şu haline bir bakınız. İde asani men ya'rifuni sellattu aleyhi men la ya'rifuni. Beni bilen, beni tanıyan, benim varlığıma inanan bir kul eğer bana asi olacak olursa, onun üzerine beni tanımayan birini musallat kılar. Onunla onu imtihan eder. Allah korusun. Hem Allah'ı bilecek, hem Allah'a inanacak, hem de isyan edecek. Cenab-ı Hak Hazretleri onu beni bilmeyen, beni tanımayan, yani bana inanmayan, öyle olunca da kalbinde rahmet, merhamet, şefkat, insanlık duygusu olmayan biriyle musallat kılar. Biriyle musallat kılar. Öyle olunca Rabbimizden çok korkmamız lazım. Değerli kardeşlerim, hem Rabbimize karşı verdiğimiz ahde vefalı davranacağız, hem de inşallah kendi aramızdaki kardeşlerimize, dostlarımıza, müşterilerimize, müşterilerimize deyince insan gayri ihtiyari orada duruyor. Senetler protesto oluyor, çekler karşılıksız çıkıyor, verilen sözlerde durulmuyor, ahde vefa edilmiyor, borçlar ödenmiyor. Öyle olunca da ondan sonra insanlar birbirlerine yardım etmiyorlar, rahmet duygusu, merhamet duygusu yok olup gidiyor. Artık bugünün dünyasında, benim hayatımda bile, milletlerin hayatında demeyeceğim yani, benim hayatımda bile, yani bundan 30 yıl, 20 yıl evvel gördüğümüz Karz-ı Hasen'i bugün artık göremiyoruz. Yani kimse kimseye emanet para filan vermiyor. İnsanlar yok oluyor, yıkılıyor, gidiyor. Öbürü ne yapalım diyor. Var olduğu halde istiyor, yok diyor, vermiyor.
vermiyor. Çok sevdiğim bir abim böyle bir konuyu anlatmıştım da daha önce arz ettim tahmin ediyorum size. Dedim ki diyor telefon açtım ya kardeşim bak bundan yıllar evvel bir 10-12 yıl evvel. Ya kardeşim ödemen gereken borcun var ödemedin dedim de diyor. Bizzat kendisi anlattı bana. Çok sevdiğim saydığım ya abim. Cenab-ı Hak cümlenize afiyet versin inşallah. Ya borcun çok gecikti ödemedin. Ya abi şimdi senin parayı borcu ödemek için mark bozdurmak lazım diyor bana telefonda diyor. Yani kasasında marklar duruyor da bozdurmuyor efendim. Ya abi senin borcunu ödemek için şimdi mark bozdurmak lazım diyormuş. O mark dönemindeydi. İnsanlarımız ne hale geldiler değerli kardeşlerim. Dedem borçla asla yaşamazdı. Yarın belki ölüveririm diye onu bir kenara ayırır koyar. Ertesi gün sabahleyin ilk iş gider ve borcunu öderdi. Veya yoksa yazar bir kenara koyardı. Enteresan bir latife anlatayım size. Bir kardeşim bana dedi ki hocam bizde Arapça kitaplar var dedi. Dedemizden kalma. Biz okuyamıyoruz bunları size getirsek alır mısınız dedim memnuniyetle. Hem de nasıl bizim kitap başımızın tacı. Ne bulursak muhakkak alırız. Getirdi. Şöyle biraz eskimiş tozlanmış tanzim ediyorum. Kitapları titiz bir insanmış Allah rahmet etsin. Kitapları hep kaplamış. Kapladığı kitapların kapları biraz eskimiş. Onları biz tanzim ediyoruz Fatih'le, küçük oğlum Fatih'le. Kabı bir çıkardım. Oraya yazmış bir borcunu koymuş. Falan kişiye şu kadar borcum var diye. Yani onu mutlaka bir gün karşıma çıksın unutursam karşıma çıksın diye borcunu yazmış kitabın kabının içerisine koymuş. Bakalım onu daha başka ne kadar yerlere yazdı. Bugünün insanı hiç itibar etmiyor böyle bir şeye. Adamcağız apartmanı yaptırmış değerli kardeşlerim. Yani orada birkaç tane dairesi var. Birinde kendisi oturuyor. Şeyin evin kapısının giriş kapısının üzerine mülk Allah'ındır diye yazılır. Yani bu bir şeydir, güzel bir duygudur. Onunla mağrur olmayalım, hakikati bilelim diye. Şimdilerde pek görmüyorum da eski evlerde hep vardı böyle. Maşallah yazılır, barekallah yazılır mesela. Veyahut da işte mülk Allah'ındır diye yazılır. Evi kiraya vermiş, kiracı arkadaş oturuyor. Bir ay geçmiş, iki ay geçmiş, üç ay geçmiş, beş ay, altı ay falan olunca demiş ki ev sahibi ya sen 3-4-5 aydır oturuyorsun, kira vermiyorsun. Ev sahibinin kolundan tutmuş dışarıya çıkarmış kapının üzerindeki yazıyı gösteriyormuş. Bak sen buraya mülk Allah'ındır diye yazmışsın. Ben Allah'ın mülkünde oturuyorum, sana vereceğim bir şey yok diyormuş arkadaş. Ya camiden hırsızlık yapmış da camiden halı çalmış. Allah muhafaza buyursun. Mahkemede bir kardeşim anlatıyor, bir arkadaşım anlatıyor. Mahkemede hakime diyormuş ki sen beni muakaz edemezsin. Ben Allah'ın evinden çaldım. Mahkeme edecekse, hesap soracaksa Allah sorsun bana diyormuş. Ben Allah'ın evinden hırsızlık yaptım. Hiç kimsenin mülküne efendim tasallutta bulunmadım. Onun için senin bana soracağın bir şey yok. Bana ceza veremezsin hakim bey diyormuş. Ne hale geldi insanlar? Ya efendim bir zat gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacaktır acaba? Aleyhissalatü vesselama bu soru zaman zaman sorulmuş ve değişik cevapları var. Bu cevabında da kainatın efendisi buyuruyorlar ki İzâ duyyâtil emâne fentazirissâ'a. Emanet zayi olursa, emanete ihanet edilirse, emanet ehline tevdi edilmez, verilmezse o zaman kıyameti bekle işte diye buyuruyorlar. Bugünün dünyasında emanetlerin ne halde olduğunu sizlerin takdirine bırakıyorum değerli kardeşlerim. Öyleyse Rabbimizle aramızdaki ahdi tazelememiz lazım, yenilememiz lazım, bu ahde sadık kalmamız lazım. Verdiğimiz sözü tutmamız lazım. Söz vermişsek yerine getirmemiz lazım. Evet aleyhissalatü vesselam bir kavim eğer ahdi bozacak olurlarsa Cenab-ı Hak Hazretleri onlara düşmanlarını musallat kılar. وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Eğer Allah'ın hükmünün dışında bir hükümle aralarında hükmedecek olurlarsa Allah'ın indirdiğiyle değil de başka şeylerle hükmedecek olurlarsa illa feşafihimul fakr aralarında fakirlik ve yoksulluk yaygınlaşır buyuruyor Aleyhissalatü vesselam. Evet.
Bizi alemlerin yüce Rabbi yoktan var etti değil mi değerli kardeşlerim? Allah'ımız yarattı bizi. Sonra bizim saadetimiz için Kur'an'ını indirdi. Orada hükümler ortaya koydu. Peygamberini gönderdi. Müminlere yol gösterdi. Dinlerini nasıl yaşayacaklarını, hayatlarına nasıl yön... Din nedir değerli kardeşlerim? Din nedir? Din, yani bizim hani küçük yavrularımıza soruyoruz, dini ne? İslam diyor. Bizim dinimiz var. O ne? O İslam dini. Peki ne o? Niye geldi o İslam? Niçin var? Niçin bizim adımız Müslüman? Huve semmâkumul müslimîne min qablu ve fî hâdâ. Niye Rabbimiz bizi Müslüman diye adlandırdı? Allah'ın dinine tabi olacağımız için. Yani o ayeti kerimeler, o Allah'ın ayetleri, Kur'an ayetleri Akif'in dediği gibi mezarlıkta okunsun veya fala bakılsın diye mi indirildi? Haşa, hayır. Biz müminler, bırakın başkalarını, biz müminler, biz Müslümanlar Allah'ın ayetlerine, Allah'ın dinine göre hayatımıza yön verelim diye indirildi. Din, kulunun, yarattığı kulunun nasıl yaşaması gerekiyorsa o kuralları ihtiva eden hayat tarzıdır. Cenab-ı Hak Hazretleri tarafından tespit buyurulmuştur. Öyle olunca Rabbimiz ne diyorsa onu diyeceğiz. Rabbimiz ne istiyorsa onu yapacağız. Kur'an-ı Kerim neyi emrediyorsa onu yerine getireceğiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem neler emir buyurmuşsa, müminsek, Müslümansak, müminler bile şimdi hocam o bugünün dünyasında olacak şey değil diyorlar maalesef. Müslümanların hayatına bir bakın. Böyle kimseyi de tabii rencide etmek istemem. Asla da değerli kardeşlerim. Tabii ben her zaman söylüyorum size. Bu söylediklerimi önce kendi nefsime söylüyorum. Kendi nefsime söylüyorum. Allah'ım söylediklerimle amel etmeyi önce bana lütfetsin. Sonra da diğer kardeşlerimin istifadesini bahşetsin inşallah. Hep beraber biz Rabbimize kul olmaya çalışalım. Bunun için dünyaya geldik. Bunun için Müslümanız. Ama Hacı amcamızın işte hayatını tetkik ediyoruz. Bakıyorum maşallah Hacı amcam her sene Ramazan umresine gidiyor. Zaman zaman umrelere gidiyor. Hayır hasenat da yapıyor filan falan. Ama işte ticari hayatına bir bakıyorsunuz. O defteri hemen önünüzden kaçırıyor. Hemen önünüzden kaçırıyor. Veya mühim bir kavşakta mesela bakıyorsunuz oğlunda, bakıyorsunuz kızında, bakıyorsunuz torununda. Mesela bir düğün yapıyor bakıyorsunuz bid'atler var. Veya bir evine bir ziyarete gidiyorsunuz, bakıyorsunuz mesela evinde Allah muhafaza buyursun. Çok önemli olan meselelerden biri de ticaret hayatı mesela. Yani Hacı amcamızın ticaret hayatına bakıyorsunuz, faiz var. Değerli kardeşlerim, ben Hacı Veysel Hocamız Hazretleri rahmetullahi aleyh çok hayır toplarmış Konya'da da. Allah şefaatine nail etsin. Koca Sultan, çok seviyorum. Rabbim bu sevgiye beni layık kılsın inşallah. Onların yolunda olmak istiyorum. Onların yolu, Allah aşkına bu konuda dua ediniz bize. Hani Necip Fazıl'ın dediği gibi, sonsuzluk kervanı ben, sonsuzluk kervanı peşinizde ben, üç ayakla seken topal köpeğim, bir kırıntı yeter kereminizden, sonsuzluk kervanı peşinizde ben diyor ya, onların peşinde seken, üç ayakla seken bir topal köpek olmaya razıyım ama Rabbim yeter ki onların yolundan beni ayırmasın. Çok seviyorum onları. Yani öyle söylermiş. Babam ben sağken isteyeceğim. Ben sağken bunları söyleyeceğim size. Becerebildiğim kadar ben de söyleyeceğim ki asıl hedefim kendime ve aileme faydalı olmak. Aileme faydalı olmak. Niye böyle söylüyorum? İnanın önce kendi nefsime vaaz etmiş olmak için değerli kardeşlerim. Bak bunları sen sohbetinde diğer kardeşlerine söylüyorsun. Adam ol, kendin önce amel et diye. Kendime nasihat olsun diye söylüyorum. Alemlerin yüce Rabbi beni ve siz değerli kardeşlerimi razı olduğu çizgide İslam ve Kur'an ve şeriat çizgisinde daim kılsın inşallah diye de iltica ediyorum. Değerli kardeşlerim şunu söylüyorduk. Eğer Kur'an-ı Kerim'le amel edilmezse, Allah'ın dinine dönülmezse karşılaşılacak en mühim hastalıklardan bir tanesi de fakirliktir. Bugünün insanın ne kadar zengin ise fakir. Ne kadar zengin olursa olsun bakıyorsunuz. Çünkü ihtiras var. Fakirun kullu zi hirsin, ganiyun kullu men yakna. Veya ganiyun men yakna.
her hırs sahibi fakirdir. Kanaat eden de, hani levh olarak yazmışlar dedilerimiz bunu, kanaat eden de hangi çizgide, hangi maddi imkanda olursa olsun zengindir. Hırs var mı Allah korusun, o da bulunduğu hale asla razı olmuyor. Sözü şöyle toparlayacağız, diğer maddeye geçeceğiz. Bizi insan olarak alemlerin yüce Rabbi olan Allah yarattı. Dinimizi de O indirdi. Bizim öyle yaşamamızı istiyor. Onunla saadet ve selametimizin temin edileceği hakikattir. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an'da buyuruyorlar ki, Mülk suresinde Tebareke'de okuyorsunuz. Hani o sayfayı çeviriyorsunuz. Ela ya'lemu men halak. Yaratan hiç bilmez mi? Rabbimiz böyle buyuruyorlar. Yaratan hiç bilmez mi? O yaratıcı muhteşem kudret hiç bilmez mi? Ve huvel latiful habir. O latiftir. Yani bütün hadisatın ve bütün yarattıklarının her şeyine en ince teferruatına kadar muttalidir, bilgi sahibidir. Hani biz şimdi hücrenin içerisine giriyorsunuz mesela. O dev mikroskoplarla diyelim veyahut da termal kameralarla diyelim, işte geçenlerde görüyorum bir programda, hücreyi içinde sanki böyle bir uzay boşluğunda seyahat eder gibi hücrenin içine girmişler. Artık sanal alemde mi yapılmıştır, hakikaten saham olmadığı için bilemiyorum değerli kardeşlerim, ama hakikaten bir kameraya mı, öyle bir kameraya mı çekilmiştir, fakat muhteşem manzaralar. Hani mesela beyni canlandırıyorlar. Alemlerin yüce Rabbi her şeyi bütün teferruatıyla biliyor. Bütün kainat onun emrinde. Hiç bilmez olur mu? Ve huvel latiful habir, ve her şeyden de haberdar. Kalbimizden geçenleri, bırakın dış alemi, kalbimizden geçenleri, niyetlerimizi bile biliyor, kontrol ediyor ve her şeyden de haberdar ve de her şeye de gücü yeter. Öyleyse Allah'ın dinine dönmek lazım. Allah'ın dinine dönmek lazım. Diğer hadis-i şerifte aynı konuların teyit edildiği, efendim, diğer hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerif olması lazım. Evet, İbn-i Mace ve diğer hadis kitaplarımız İmam Bezzar Beyhaki rivayet etmişler. İmam-ı Beyhaki'nin lafzı olarak veriliyor tergibde. Arzu eden kardeşlerim, zekatın men edilmesi konusunda Et-Tergibi ve Terhibi 2. cilt 543. sayfaya bakabilirler. Orada göreceksiniz hadis-i şerifi. Eğer önde gelenler, idareciler Allah'ın emri, isteğiyle hareket etmezler, Allah'ın kitabı ile amel etmezlerse, illa cu'ile be'suhum beynehum, sıkıntıları, dertleri, çileleri kendi içlerinde olur. Birbirlerine düşerler. İçlerinde anarşi olur, tefrika olur. Kimse kimseye saygı duymaz. Ladikli Hacı Ahmet Efendi amcamızı yine yad ediyorum, hatırlıyorum. 1968 yılında vefat etmişti. Babam diyor ki bir sohbetinde öyle demişti Hazret. Hocam, öyle karışık ve bozuk bir dünyada yaşıyoruz ki toprağın içerisindeki hayvanat bile birbirine düşman. Kurtçuklar bile birbirleriyle geçinemiyorlar. Bırakın insanları. Yani demek ki alemde bir bozukluk var. Dünyamızın havasını biz korkunç bir şekilde bozmuşuz. Öyle olunca kendimize bir çeki düzen vermek lazım değerli kardeşlerim. Huzura ermek için Allah'ın dinine dönmek lazım. وَلَا زَهَرَتْ ف۪يهِمُ الْفَاحِشَ. Eğer ahlaksızlık, fuhşiyat, kötü davranışlar, çirkin davranışlar bir toplumun içerisinde yayılacak olursa illa feşafihimul maut, ani ölümler o toplumda çoğalır diyor aleyhissalatü vesselam. Hakikaten bakıyorsunuz, ani ölümler. Rabbim muhafaza etsin. İntiharlar, trafik kazaları. Yani öyle aslında isabetli de bulunuyor, bu görüyorum, doğrudur da diyorum. Fakat yani küçük beldelerde bile intiharlar korkunç bir şekilde yaygınlaşmış durumda. Rabbim muhafaza buyursun. Hani medyaya intikal etmiyor, etmemesi de doğru. Bu tip şeyleri ilan etmemek lazım ki Allah korusun o tarafa ruhen temayülü olan kişi acaba nedir ne değildir diye araştırmasın veya o tarafa doğru gitmesin. Demek ki böyle bir kapı daha varmış gibi, sanki onu bir kurtuluş görmesin, Rabbim korusun, ama var bunlar, var.
Öyle olunca yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediğine kulak vereceğiz. Ahlakımıza, iffet ve hayamıza, aile yaşantımıza dikkat edeceğiz. Cadde ve sokaklar ne hale doğru geliyor, farkında mısınız? Şimdi seslenemiyorsunuz da, artık söyleyemiyorsunuz da kimseye. Yaşı büyümüştür ve memlekette hürriyet vardır. Hürriyet vardır. Yani bu babamın tabiridir, beni hoş görün. Ninemin evinin içinde gezemediği kılık ve kıyafetle şimdi sokaklar doldu artık. İslam'a rağmen, Allah'ın dinine rağmen, İslam'ın örtününüz emrine rağmen bütün bunlar yapılıyor. Ve haşa, sanki bunları Allah görmüyor, öyle mi? Bakın hadis-i şerifin diğer varyantı veya diğer hadis-i şerif bir başka vesileyle varid olmuş, birbirine benzer hadis-i şerifler, ama Resulullah ne buyuruyorlar? Lem tazharil fahişe fi kavmin kat hatta yu'linu biha illa feşa fihimul evca'ul leti lem tekun fi eslafihim. Eğer bir toplulukta, bir kavimde, bir millette ahlaksızlık alenen yapılır, kimse onlara müdahale etmez, fuhşiyat ve ahlaksızlık yaygınlaşır, ondan sonra da bunu medeniyet namına yaparlar, hatta yu'linu biha, bunu açıktan yaparlar, kimseden utanmazlar, edep ve hayada bulunmazlar. İlla feşa fihimul evca'u leti lem tekun fi eslafihim. Allah onlara geçmiş babalarında ve dedelerinde, geçmiş kavimlerde görmedikleri hastalıkları musallat kılar. Bundan bir 50 yıl evvel veya işte biraz daha geriye gidiniz, çok çok özür dileyerek söylüyorum, AIDS belası diye bir hastalık yoktu. Şimdi bizim büyük şehirlerimiz öyle öyle caddeler meydana geldi ki şimdi biz oradan geçemiyoruz. Yani orada birisi bizi görse diyecek ki ya bu hoca kardeşimizin burada ne işi var? Evet, alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretleri bizi toptan ıslah etsin rahmetiyle, ama rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle ıslah etsin diye dua ediyorum. Bela ile, musibetle, çile ile, kederle, sıkıntı ile, düşman istilası ile, kötü insanların tasallutu ile ıslah olmaktan alemlerin yüce Rabbinin nihayetsiz kudretine sığınırım. Vallahi cezalandırmak istese bir an değerli kardeşlerim. İşte bugün وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ gökte ve yerde Allah'ın orduları var. Ama Rabbim rahmet ediyor. Ama Rabbim merhamet ediyor. Yine içimizde ağzı dualı, gönlü saf, duası makbul, ya Rabbi sen bizi affet diyen salih insanlar, güzel insanlar var ki tahmin ediyorum, onların yüzü suyu hürmetine alemlerin yüce Rabbi bize hayat hakkı tanıyor. Yoksa değerli kardeşlerim, hele hele o ahlaksızlıklar böyle yaygınlaşır da insanlar ona müdahale etmezlerse, Rabbim, hadis-i şerifler onu gösterir, işaret ediyor. Ayetlerde ona işaretler var. İnşallah onları da bir ayrıca alırız. Kaldı ki daha evvelki sohbetlerimde ben sizlere arz ettim. Cenab-ı Hak Hazretleri cezalandırır. Cezalandırır. Rabbim bize davranışlarımıza yakışanı ile değil de lütfu ve merhametine yakışanı ile muamelede bulunsun. Yunus Aleyhisselam'ın duası ile dua ediyorum. Yoksa dünya nereye doğru gidiyor ve nerede durur, ne olur bilemiyorum tabii değerli kardeşlerim. Rabbim bize iyilikler ve güzellikler ihsan etsin diye de dua ediyorum. Ve la taffiful mikyale, bir evvelki maddeyi anladık değil mi değerli kardeşlerim? Eğer bir toplumda ahlaksızlık, kötülükler açıktan yapılır, yaygınlaşır ve insanlar da onda, yani nefislerinin hazzı olduğu için çoğu insanlar onu da böyle, Allah korusun, nefis çünkü bu tip şeylerden haz duyar, zevkle seyrediyor. Zevkle seyrediyor. Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu tip davranışlarda hepimize, müminlere, bize vazife veriyor. Men ra'a minkum munkaran felyugayyirhu biyedih fe in lem yastata fe bilisani fe in lem yastata fe bi kalbihi ve zalika zaful iman. Sizden biriniz bir kötülüğü gördüğü zaman ona eliyle engel olsun. Beceremezse diliyle engel olsun. Beceremezse, hiç olmazsa kalbinden buğz etsin ki bu imanın en zayıf mertebesidir. Allah korusun, eğer onu zevkle, nefsinden gelen zevkle seyrediyor ise aynı günaha iştirak ediyor demektir. Evet. وَلَا تَفِّفُ الْمِكْيَالَ اِلَّا مُنِعُ النَّبَاتِ وَاُخِذُوا بِالسِّن۪ينَ. Eğer ölçü ve tartıyı bozacak olurlarsa,
ölçü ve tartıyı bozacaklar, ticaret ahlakını tefessük ettirecekler ve ticaret hayatında kötülükler oluşacak olursa illa muni'un nebat, bitkiden mahrum olurlar. Cenab-ı Hak Hazretleri ekinlerine istedikleri ürünü vermez, bereketi vermez. Cenab-ı Hak Hazretleri toplu cezalandırmaktan ona sığınırız, bizleri korusun inşallah. Ama bunların sebebi de demek ki bunlarmış. Şimdi bir sonraki maddede isterseniz onu da alalım beraber. Beraber görelim. وَلَا مَنَعُوا الزَّكَى. Eğer zekatı vermeyecek olurlarsa اِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرِ. Rabbimiz böyle muamele edermiş. Resulullah böyle buyuruyorlar. Yağmuru onlardan hapseder Cenab-ı Hak Hazretleri. Yağmur yağmaz. Zekatı vermezlerse. Ambara koyduğunuz zaman bile sıkıntı oluyor. Bir sel geldi aldı, geçmiş yıllarda böyle oldu. Allah korusun, Rabbim muhafaza etsin. Bir yangın mesela bazen alıp götürüyor. Öyle olunca bereketsizlik. Bunlar hep manevi suçların karşılığıdır. Ve uhidû bisinîn, kıtlık olur onlarda diyor. Eğer ölçü ve tartıyı bozarlarsa onlara kıtlık verir Cenab-ı Hak Hazretleri. Şununla bununla bereketsizlik verir. Eğer zekatlarını vermezlerse Rabbimiz yağmurunu da yağdırmaz diyor aleyhissalatü vesselam. Beşinci madde olarak da, hatta diğer rivayette eğer dilsiz hayvanlar olmasaydı velevlel behaim lem yumtaru, eğer dilsiz hayvanlar hani Rabbimize yalvaran, ya Rabbi bize yağmur gönder diye yalvaran hayvanlar olmasaydı Cenab-ı Hak bir damla su indirmezdi buyuruyor aleyhissalatü vesselam semadan. Öyleyse Allah'a yöneleceğiz, ölçümüzü ve tartımızı doğru tutacağız, karşı taraftakinin lehine hesap edeceğiz, İkramda bulunacağız. Az veya çok. Efendim, zekat çok önemli. Bu konuyu ayrı bir derste özellikle işlemeyi düşünüyorum inşallahü rahman. Köylümüzün çoğu öşürün adını bile unutmuş. Öşür, köylünün tarladan kaldırdığı ürününde vermek mecburiyetinde olduğu zekattır. Onda birdir, yirmide birdir. Veya işte meyvelerde, sebzelerde, ticaret malı ise değişiktir. Ama öşür, köylümüzün muhakkak öğrenmesi gereken ve de vermesi gereken zekattır. Zekattır. Şimdi soruyorsunuz, var mı yok? Bir vaktiyle dedim ya, biraz evvel organize sanayi camiinde imamlık yaptım. Bir kardeşimi ziyarete gitmiştim. Ziraat aletleri yapıyor. Oraya bir kardeşimiz gelmiş. Beni geçen tanıyor, ben onu tanımıyorum. Şikayet etti. Halinden şey, bundan 10-12 yıl kadar evvel, 13-15 yıl kadar evvel, bilemiyorum, yıllar evvel. Şikayet ediyor halinden. İşte idareden şikayet ediyor. Efendim, esnaftan, zenginden şikayet ediyor. Şundan şikayet ediyor, bundan şikayet ediyor. Şikayet sayısız. Önüne kim geldiyse şikayet ediyor. Herkesten şikayet ediyor. Dinledim. Tabii beni tanıyor o. Kim olduğumu biliyor. O caminin, mahallenin, camisinin imamı olduğumu biliyor. Dedim, canım kardeşim, herkesten şikayet ediyorsun. Köyünüzde, Allah için doğru söyle, köyünüzde zekatını tam veren kaç kişi var? Düşündü birazcık şöyle. Zekatını tam veren hiç kimse yok dedi. Peki dedim, yine ikinci soru. Allah için doğru söyle, köyünüzde faizle işi olmayan, kredi almayan kaç kişi var? Düşündü. Onda da hiç kimse yok. E dedim, sen Cenab-ı Hak'tan daha ne bekliyorsun ya? Daha ne istiyorsun sen? Nerede arıyorsun sen huzuru? Hiç zekatını tam veren yok. Faize bulaşmamış hiç kimse yok. Aman ya Rabbi. Ondan sonra huzur olacak, ondan sonra bereket olacak, ondan sonra istediğimiz gibi her şey yolunda yürüyecek. Olmaz böyle bir şey, sünnetullah'a ters. Ben bunu biraz cüretkarlık olarak da görüyorum ama eğer Allah varsa bu böyle devam etmez. İşte ilahi hakikatler burada. Ayeti kerimeler önümüzde. Resulullah'ın hadisi şerifleri elimizde. Değerli kardeşlerim, hayatımıza çeki düzen vermeliyiz. Bari biz bari. Başta ben, sonra sizler. Allah aşkına becerebildiğimiz kadar dürüst olalım. Hayatımızda sahtekarlık, yalan, dalavera olmasın. Karşımızdaki insanlara dürüst davranalım. Becerebildiğimiz kadar düşüncelerimizi bile kontrol etmeye çalışalım. Namazlarımıza titizlik gösterelim. Zekatımızı kuruşuna kadar hesap edelim.
Allah aşkına diyorum. Ben inşallah bu konuda Allah'ın huzuruna görevimi yapmış olarak çıkacağımı tahmin ediyorum. Allah'a güvenerek söylüyorum. Faizi bırakın Allah aşkına. Faizi bırakın. O kredi kartlarını falan kullanırken çok dikkatli olun. Çok dikkatli olun. Hatta ben size tavsiye ediyorum.

İslam'ı yaşamaya çalışsınlar, gayret etsinler. Ailemizin içerisine dürüst olalım. Hiç olmazsa, hiç olmazsa şu dünyada kapımızı kapattık mı, evimizin içinde bari İslam kokusu olsun, İslam'ın huzuru ve bereketi olsun. Kur'an ahlaklı olalım. Yavrularımıza fedakarlığı öğretelim, rahmeti öğretelim, bereketi öğretelim, paylaşmayı öğretelim, başkalarına iyi muameleyi öğretelim, dürüstlüğü öğretelim, yalan söylememeyi, gıybet etmemeyi, fazilet sahibi olmayı öğretelim. Daha ne söyleyeyim? Önüme gelen bir hadis-i şerifi olduğu gibi size becerebildiğim kadar, dilimin döndüğü kadarıyla aynen aktarmaya çalıştım. Sizi, bizi ve bütün ümmeti Muhammed'i razı olduğu yöne yönelsin. Dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlularımıza edalar nasip etsin. Rabbim elinizden tutsun ve bırakmasın. İki cihanda cümlemizi aziz eylesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.

0: İstanbul'un eşsiz tarihine, ihtişamlı saraylarına ve manevi yolculuğa hazır mısınız? İstanbul Saraylar Turu'yla Yıldız Sarayı ve Topkapı Sarayı kutsal emanetler başta olmak üzere birçok yeri ziyaret ediyoruz. Yuşa Hazretleri, Çamlıca Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yıldız Sarayı, Ayasofya'yı Kebir Camii, Topkapı Sarayı, Eminönü, Boğaz'da tekne turu. 26 Eylül çıkışlı turdaki yerinizi geç kalmadan ayırın. 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
7: Reklamları dinlediniz.
2: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız. 15-12 saatler şu anda. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye başlayacağız. 19 Eylül bu cumartesi değil, bir sonraki cumartesi çıkışlı İstanbul turumuz için kayıtlar devam ediyor efendim. Sizler de geç kalmadan yerinizi ayırtınız. Cumartesi gece yola çıkılacak. İlk olarak Yuşa Aleyhisselam ziyaret edilecek teheccüd vaktinde. Sonrasında Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ziyaret edilecek. Kendisinin bizi ziyaret edenler denizde boğulmasınlar. Ahir ömürlerinde fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler şeklinde de duası var. Sonrasında Yahya Efendi Hazretleri ziyaret edilecek. Akabinde Sultanahmet Ayasofya, Eyüp Sultan Hazretleri Cami ve Türbesi, son olarak tekne turu yapılacak. Akabinde Bursa dönüş yapılacak. 0543 224 01 08 bu numaradan sizler de yerinizi ayırtabilirsiniz.

Kolay gelsin Haydi Yayınlar Grup Dergah'tan şu minada koç kurbanı kessem ağlıya ağlıya adlı eseri istiyorum. Sorgun Bebek çalışanlarına, Radyo Nida dinleyicilerine demişler. Hayırlı günler efendim. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sıradaki eser benim için de olsun demişler. Hayırlı günler efendim, selamlar olsun. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Gani Mevlam nasip etse varsam ağlaya ağlayayım. İsteyen herkese hayırlı bir şekilde tez zamanda nasip olsun.

Radyo Nida ailesi olarak İstanbul'a gidiyoruz. Tecrübeli rehberler ve hocalarımız eşliğinde ziyaret edilecek yerler. Hazreti Yuşa Peygamber Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdayi Camii ve Türbesi, Sultanahmet Camii ve Türbesi, Ayasofya Camii, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Mehmet Emin Tokadi Türbesi, Tekne Turu, Eminönü Kalkışlı Boğaz Turu. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

Devam ediyor efendim program. Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri katkılarıyla. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı, feyizli ve bereketli yayınlar diliyorum. Radyo Nida ekibine, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Eşref Ziya'dan Haberin Olmaz adlı eseri yayınlarsanız çok memnun olurum. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demiş. Esra ablamız göndermiş. Hayırlı günler efendim. Selamlar olsun. Hayırlı günler demişler. Hayırlı günler. Çok selamlar. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Mesut biçimden anne bilayesi çalar mısınız? Bütün annelere gelsin demişler. Aleykümselam. Hayırlı günler efendim.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108

Program sürüyor efendim. Sizlerin seçmiş olduğu esenler eşliğinde 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Selamünaleyküm Demirtaş'tan herkese selam ve dua ile kalbi Allah aşkıyla atan herkese Esma-ül Hüsna'yı istiyorum. Aralarında Celle Celaluhu diye söylüyor, kim söylüyor bilmiyorum. Sabah saatlerinde çalıyor, dinlerken ruhum huzur buluyor demişler. Şimdi aleyküm selam, Allah razı olsun. Sabah saatlerinde bir tane var ama bir dakika efendim.

Selamünaleyküm sıradaki parçayı Abdülkadir Akbaş abimiz için istiyorum. Selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Bizden de çok selamlar olsun. Abdülkadir Akbaş abimize selamlar. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Ben Kükürtlü'den Yadigar Babam ilahisi istiyorum. Bahar

Allah. Selamünaleyküm Mehmet abi, ya baki entel baki adlı eseri çalar mısınız demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Esma-i Hüsna bu mu acaba? Celle Celaluhu geçen. Bunda geçmiyor efendim.

0543-224-0108 bu numaradan yazabilirsiniz. Bu arada bu eser de değil. Bir tane daha var aklımda, onu da dinleteceğim. O da değilse bir tane İsmail Hüsnü'nden dinleteceğim artık efendim. Yalnız şu anda aklımdaki eseri de bulamıyorum.

0: Devam ediyor efendim program. Bu eserde değil. Hani biraz bu eserde dinlemiş olduk. Kısım kısım. 3-4 tane İsmail Hüsna dinlettim efendim. Bir tanesi etmiştir herhalde diyormuşum şimdi. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm. Aileci Umre'ye gitmeyi çok istiyoruz. Kızım Hatice Hüma Kabe'yi çok seviyor. Bize hayırlı bir Umre için dua eder misiniz? Kabe'm senin etrafında dönmek için ağlıyorum. Dinletir misiniz? Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam. Tez zamanda nasip olsun. Ailecek Umre'ye gitmeyi. Allah sizlere nasip eylesin gitmek isteyen herkese. Hatice Hüma'ya da çok selamlar. Bir de ses göndermişsiniz. Bir dakika.
1: Kabe istiyorum.
0: Kabe ilahisi istiyorsun galiba. Çok selamlar Hatice Hüma'ya da. 15.52 şu anda saatler. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili adlı eseri istiyorum. Çalar mısınız? İş arkadaşlarıma ve bütün dinleyenlere gelsin demişler. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, İbrahim Özkan. Aşıklara Maşallah adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar demişler.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac

0: malzemeleri Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69. 223 76 69. www.ihvan.com.tr.
1: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Blender Haç ve Umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Radyo Nida 107.3 frekansında. Selamünaleyküm, ben Necla. Sizden tut ellerimden Ya Resulallah adlı eseri istiyorum. Tüm dinleyenlere gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar. Çağır beni gelem sana adlı eseri istiyorum. Özlem çok olunca çağır beni gelem ya Rabbim demişler. Aleyküm selam, tez zamanda nasip olsun inşallah.

Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: üç kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır." dediler. Aralarından biri, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım." dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak." dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim." dedi. Efendimiz bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz miydiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir."

16.29 şu anda saatler. Hayırlı yayınlar kardeşim, hayırlı akşamlar. Hicabi Karakuş'tan Kara Sevdam adlı eseri rica ediyorum. İlahiler çok güzel isteyen kardeşlerimden Allah razı olsun. Severek dinliyorum bütün ilahileri. Tüm nida dostlarına gelsin demişler. Amin cümlemizden. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, Allah razı olsun. Bizi babam ilahisiyle canlandırdın. Çok güzel. Allah razı olsun demişler. Amin cümlemizden. İhra ilerrahmani vastuk tevbeten ve secude lehu. Selamünaleyküm, kolay gelsin yavrucuğum adlı eseri istiyorum. Kerem Bey'e, Radyo Nida ekibine gelsin, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Hayırlı günler efendim.

bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla dünyada en güzel devam ediyor program. Kalplere huzur doldu. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Sıradaki Esen aileme, Radyo Nida dinleyicilerine, çalışanlarına armağan olsun. Kolay gelsin demiş Bay Muhterem abimiz göndermiş. Çok selamlar.

0: Vuslat her gün yaklaşıyor. Biz gidiyoruz. Siz gelmiyor musunuz? Miraç Kandili'nde Medine'de, Berat Kandili'nde Mekke'deyiz. Kutsal mekanlara umre için gidiyoruz. Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, tecrübeli hocalarımız ve kadromuzla sizleri kutsal yolculuğa, umreye davet ediyoruz. Umre programlarımız için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.
1: Nida Radyo Nida.

ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'veti tamme ve salatil kaime. Ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezi va'atteh. İnneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Zaman akıyor. Zamanın sahibinin emaresi olan güneş, yerini aya bırakmaya hazırlanıyor. Bu yüzden solgun rengi. Günün ağırlığını yavaş yavaş yüklenen güneş, yorgun şimdi. Sadece güneş mi yorgun? İhtiyarlığın yükünü omuzlayan insan da büktü boynunu. Ufuklardan ışıklarını bir bir toplayan güneşe bakan insan da biliyor. Hazırlık var. Vakit yolculuk vakti. Mevsimlerdense hazan. Yemyeşil yapraklar yerleri süpürüyor şimdi. Kurşunla kaplandı gök. Rüzgarlar soğuk esiyor. Saçlarına düşen aklarla kızıl ufukları seriden insan, faniliğin şuuruna varıyor. İşte tam bu an anlıyor Rabbinin neden asrın üzerine yemin ettiğini ve asrı idrak edemediğine insanın neden hüsrana sürüklendiğini. Oyun ve eğlenceden ibaret olan dünyanın zevalini aklına getiremediğinde nasıl aldandığını. Oysa çok önceden söylenmişti söylenen. Elbet dürülecek mekan ve tükenecek zaman. Sönüverecek güneş ve ay. Bu yüzden henüz güneş batmadan, karanlık çökmeden, sermaye tükenmeden, tam da bu anda dön Rabbine.

Vakit ikindi. İkindinin şuuruna er. Orta namaza çağırırken seni ezan ve henüz hala varken vakit, durma, sığın ona. Secdelerle teselli bul. Batmak üzere güneş, bitmek üzere ömür. Bu yüzden çok değerli her saniye. Haydi, güneş senden yüz çevirmeden, sen Rabbine çevir yüzünü şimdi. Vakit, ikindi namazı vakti.

Mehmet Emiday hocamız seslendirdi. Şahidim Artu Sema'dır adlı eserinde efendim. Hayırlı günler, elimde değil özlüyorum seni Nebi adlı eseri. Randun İddia dinleyicilerine eşime oğlum Kerem'e istiyorum demişler. Allah.

Dedeyir, özlüyorum seni Nebi adlı eserle veda edeceğiz. Birazdan Saadet-i Dareyn programını dinleyebilirsiniz. Yarın inşallah Cuma'dan önce yayında olacağız. Görüşmek ümidiyle katkılarından dolayı Bilenler Hac ve Umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar şimdiden.

0: Nida. Radyo Nida. Nida. Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayalini kurduğunuz Umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde Umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden Lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
7: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok?

0: Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukat bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bil cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz Mescid-i Nebevi'nin fazileti ve önemi nedir? Yani Mescid-i Nebevi'nin faziletinden biraz bahsedeceğiz. Dünkü sohbetimizde Kabe'nin faziletini, Mekke'nin faziletinden bahsetmiştik. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor değerli dinleyiciler. Kendisine yolculuk yapılan şeylerin en hayırlısı, Hazreti İbrahim min mescidi Kabe ve benim mescidimdir buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Şimdi bizler de inşallah nasip olursa değerli dinleyiciler 5 Ekim'de ne yapacağız? Yolculuğa çıkacağız. Umrecilerimiz şu anda hazırlanıyorlar. Az kaldı. Bugün ayın 9'uysa değerli dinleyiciler tahminim ne kaldı ayın 5'ine? Çok az bir zaman kaldı. 10 Eylül Perşembe, özür dilerim. Şimdi 10 Eylül Perşembe ise zamanımız az kaldı. Hazırlanıyorlar buradan 5 Ekim'de. Umre'ye gidecek olan dinleyicilerimize, umrecilerimize buradan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Onlar niçin çıkacaklar yolculuğa? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mescidi Kabe, çünkü o inşa etti. Cenab-ı Hak ona inşa ettirdi. Adem Aleyhisselam'dan İbrahim Aleyhisselam'a gelene kadar tabi yine yapılan Kabe'nin değişiklik şekilde tadilatlar olmuştur ama en hayırlısı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın mescidi Kabe ve benim mescidimdir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kim benim mescidimde hiçbir vakit kaçırmazsa ona cehennemden uzaklaşma ve azaptan kurtuluş beraatı yazılır diyor. Ne yapacaksınız öyleyse buradan umrecilerimize hatırlatırız. Aman ha, dikkat hepimizin. Yani biz kendi önce nefsimize sonra sizlere buradan hatırlatıyoruz. Mümkün mertebe değerli dinleyiciler hep mescitte namaz kılalım. Ziyaret ettikten sonra ne yapacağız? Neticede 5 vakit orada sabah, öğle, akşam, ikindi akşam, yatsı kıldıktan sonra yine ziyaretlerimize devam edeceğiz ama Medine'de namaz kaçırılmayacak. Vakit namazlarını hiç kaçırmayın. Neden? Peygamberimiz buyuruyor ki ona vakit namazlarını mescitte kılan ve kaçırmayan ümmetime cehennemden uzaklaşma ve azaptan kurtuluş beraati yazılır. Ve o kişi nifaktan uzak olur buyuruyor. Yani bir sürü sahih kaynaklarda var. Tekrar diyor ki benim bu mescidimde kılınan bir namaz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Benim bu mescidimde, yani Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz diğer mescitlerde kılınan 1000 namazdan daha faziletlidir. Yani orada bir rekat namaz kıldığımız zaman Mescid-i Nebevi'de 1000 rekat namaz kılmış gibi oluyoruz. O kadar fazileti var. İşte bu fazileti kaçırmamak gerekiyor. Kaçırmamamız gerekiyor değerli dinleyiciler. Bazen hasta oluyorsunuz, işiniz çıkıyor, ayrı mesele. Ez zarurat tübihul maksurat. Zaruret haricinde mümkün mertebe umrecilerimize buradan hatırlatalım. Aman ha, mümkün mertebe ne yapacaksınız? Namazlarınızı sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarınızı Mescid-i Nebevi'de eda edeceksiniz inşallah. Benim bu mescidimde kılınan bir cuma diğer mescidlerde kılınan 1000 cumadan daha faziletlidir. Yani inşallah cuma namazını nasip olur sizlere. Mescid-i Haram hariç benim bu mescidimde geçirilen bir Ramazan ayı, diyelim ki Mescid-i Haram yani Kabe'de benim bu mescidimde geçirilen bir Ramazan ayı
diğer mescitlerde geçirilen 1000 Ramazan'dan daha faziletlidir. Mescid-i Haram hariç oradaki tabi 100.000. Mescid-i Haram'da 100.000, Mescid-i Nebevi'de 1000. İşte kim benim bu mescidime bir ilim öğrenmek veya öğretmek için gelirse, o Allah yolunda cihad eden kişi mesabesindedir. Yani ilim öğrenmek için veya öğretmek için gelirse, o Allah yolunda cihad eden kişiyle aynı denk, yani mesabesinde. Kim de bunun dışında bir maksatla gelirse, o da başkasının malına bakan kimse gibidir. İşte bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle umreye gidecek olan abilerimize, kardeşlerimize, ablalarımıza buradan hatırlatmak istiyoruz. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır: eğer ümmetimden bir kimse Medine'nin sıkıntısına katlanırsa, ki olabilir, sıkıntılı olabilir, kıyamet gününde ben ona şefaatçi olurum buyuruyor. Hastalanmış olabilirsiniz, sıkıntı olabilir, yani çeşitli sıkıntılar. Düşünün, yani ümmetimden bir kimse Medine'nin sıkıntısına katlanırsa kıyamet gününde ben ona şefaatçi olurum buyuruyor. İşte ya, ne kadar değerli dinleyiciler, Medine'nin, Mescid-i Nebevi'nin ne kadar faziletleri var değil mi? İşte buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunun sırrı şu: Medine'nin mamur hale getirilmesi, dinin nişanelerinin yüceltilmesi demek. Tabii zahmet çekilecek. Orada sahabeler, ashab, mescitler inşa edecek. Ondan sonra gelenlere, gidenlere, misafirlere, İslamiyet'e, yeni ısınanlara hizmet edecekler. Bu da dinin güçlendirilmesine yönelik bir faydadır. Öbür taraftan Medine'ye gitmek, İslam'ın teşekkül devrindeki hadiselerin yaşandığı yerleri görmek, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mesela Kuba mescidini ziyaret etmek, ilk yaptığı mescid, daha sonra Kıbleteyn mescidini, daha sonra Hendek'te yapılan savaş neticesinde 7 mescitler var. O 7 mescitlerde tabi hepsi yok, şu anda 1-2 mescit var ama şu anda ziyaret edilmiyor, ayrı mesele. Bundan sonra değerli dinleyiciler, Uhud Dağı ve orada Uhud Dağı, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Okçular Tepesi, Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın şehit olduğu yer, işte buraları ziyaret etmek, yani Medine'ye gitmek, öyle tamam Medine'ye gittim, Peygamberimiz aleyhissalatü amenne ve seddakne ziyaret, ama bir taraftan da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın yaptırdığı Kuba mescidi, Kıbleten mescidi, buralarda Hendek savaşında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bulunmuş, yani buralarda bulundukları yerleri ne yapmak, gezmek, görmek lazım. Yani İslam'ın teşekkül devrindeki hadiselerin yaşandığı yerleri görmek, Mescid-i Nebevi'ye girmek ve benzeri şeyler. Allah Resulü'nün, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yaşadığı hayatı hatırlatır, onların hatıralarının yad edilmesini sağlar. Bu ise bizzat mükellefin kendisine yönelik bir fayda değil midir derdini? Yani burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam burada savaşmış, ondan sonra mesela Uhud'da burada dişi kırılmış, mağaraya sığınmış, ondan sonra buralar, yani ayaklarının izi, yani kısacası Medine'de yaşadığı ve gördüğü yerler. Takva Mescidi dediğimiz Kuba Mescidi, bizzat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çalışmış, diğer sahabeler gibi, hatta ağır ağır taşlar kaldırmış sahabeler geldiğinde, ya Resulallah biz, siz bırakın biz yapalım diye, hayır diyor, hayır siz de yapın biz de yapalım. İşte o herkes takva dediğimiz peygamberimizin bizzat çalıştığı, fiili olarak Kuba Mescidi'ne çalışmış, ona takva mescidi deniyor o cihetten dolayı. İşte Mescid-i Nebevi'ye girmek ve benzeri şeyler, değerli dinleyiciler, Allah Resulü'nün ve sahabelerin yaşadığı hayatı hatırlamak, İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam burada yaşamış, burada İslam'ı anlatmış, burada mescide yapmış gibi, onların hatıralarının yad edilmesini sağlar ki bu da ne kadar insana bir feyiz verir değil mi? Bu ise bizzat mükellefin, bizlerin, umrecilerimizin kendisine yönelik bir faydadır. Evet, şimdi güzel bir eserle devam edelim. Ne diyelim? Sana hasretiz ya Resulallah diyelim. Bu güzel eser şu anda bizler dinleyen herkese gelsin inşallah.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Değerli dinleyiciler, Medine-i Münevvere'yi, Kabe-i Muazzama'yı, kısacası o kutsal mekanları ne kadar anlatsak az. Her zaman söylediğim gibi, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa yine yazmakla bitiremezler. İşte bu yüzden Medine-i Münevvere'ye tıpkı, değerli dinleyiciler, Mekke-i Mükerreme gibi belki daha da fazla tazim göstermek icap eder. Neden? Çünkü önce bir peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o şahsın, o zatın şahsı manevisini şöyle bir düşündüğümüzde, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın şahsı manevisi, yani topluluğunu, ümmetinin, dünyada ne kadar düşünün, ne kadar Müslümanlar var ise, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a inanan onun ümmeti varsa, bu şahsı manevidir. İşte onun şahs-ı manevisine baktığımızda kimin? İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şahs-ı manevisine baktığımızda ne görüyoruz değerli dinleyiciler? Yeryüzü bir mescit. Öyle değil midir? Dünyanın her tarafında bakıyorsunuz yönümüz kıble, kıblemiz Kabe. Değil mi? Yeryüzü bir mescit. İşte Mekke'de ne olmuş değerli dinleyiciler? Mekke'de bir mihrab olmuş. Herkes ne yapıyor? Mihraba, Kabe'ye karşı yöneliyor. Yeryüzü bir mescit, Mekke bir mihrab, Medine bir minber. İşte İslam, elbette ki İslam dini değerli dinleyiciler, işte Hira'da vahiy gelmesiyle başlıyor. Daha sonra Sevr Dağı'na çıkıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Sevr'e giderek 3 gün orada misafir olduktan sonra Medine'ye geçmesi ve Medine'de İslam dinini, böyle de İslam devletini kurması, Medine bir minber. Minber nedir? Anlatılan, bir şeylerin anlatılan yer, hutbe okunan yer ya, aynen öyle de İslam dinini Medine'de ilan etmiş Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte yeryüzü bir mescitse, Mekke bir mihrapsa, Medine bir minber. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün ehli imana imam. Nerede? Mekke'de, Kabe'de. Bütün insanlara hatip. Nerede? Medine'de, Mescid-i Nebevi'de. Bütün insanlara hitap ediyor. Mekke bir mihrab, Medine bir minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyadan ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin, zikir halkasının ser zakiri, başkanı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte bu yüzden Medine-i Münevvere'ye tıpkı Mekke-i Mükerreme gibi belki daha da fazla tazim göstermek icap ediyor. Neden? Az önce anlattığım, bahsettiğim iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Medine'de. Medine'de. Onun için Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri şerifinin bulunduğu mekanın yeryüzünün en mukaddes ve en faziletli köşesi olduğunda ittifak halinde de bütün ehli iman ve bütün ulema, işte bütün kainat onun için halk olunmuş. Levlâke levlâke lemmâ halaktul eflâk. Ey Habibim, sen olmasaydın kainatı yaratmayacaktım. Demek ki bütün kainat onun için halk olunmuş ve ona ithaf edilmiştir. Yani bütün enbiyalardan ve evliyalardan mürekkep bir halkayı zikir, zikir halkası düşünün. Başkanı kimdir? Bir rivayete göre 224 bin peygamber, bir rivayete göre 124 bin peygamber, evliyalar, asfiyaların teşkil ettiği, kurduğu zikir halkasının başkanı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte böyle bir zat nerede? Medine'de. Medine-i Münevvere'de. Öyleyse Mekke-i Mükerreme gibi belki daha da fazla tazim göstermek icap eder. İmam-ı Basri

Medine-i Münevvere'de, öyleyse Mekke-i Mükerreme gibi belki daha da fazla tazim göstermek icap eder. İmam-ı Basri Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sığınmış olduğu mağaraya kimse koku sürmüyor ama öyle güzel bir koku var ki işte hissedenler ediyor. Çünkü orada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam muhafaza etmiş, oraya sığınmış, değil mi? Orada saklamış o mübarek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bağrında saklayan toprak kadar güzel kokan hiçbir koku yoktur. İşte o kokuyu hissetmek ne saadetli ve devletlidir o kimse ki o mübarek toprağı koklayıp öpmüştür. Kim? İmam-ı Busiri Hazretleri. İşte bu muhabbet ve hassasiyetin bir tezahürüdür ki değerli dinleyiciler, Mescid-i Nebevi'nin imamı olan İmam-ı Maliki Hazretleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bastığı toprağa hürmeten, düşünün bak, yani bu muhabbet ve hassasiyetin bir göstergesi, bir tezahürüdür ki Mescid-i Nebevi'nin imamı olan o zaman İmam-ı Maliki Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bastığı toprağa hürmeten Medine-i Münevvere'de hayvan üstüne binmez, ayakkabı dahi giymezmiş. O kadar edep sahibi idi ki, çok dikkat edin değerli dinleyiciler, o kadar edep sahibi idi ki İmam-ı Malik Hazretleri, yani Mescid-i Nebevi'nin imamı, abdest tazelemek için Medine-i Münevver'in dışına çıkarmış. Düşünün, böyle bir zat. Biz yani bizlere ders almamız lazım. Yani hürmet etme, bu muhabbet ve hassasiyetin bir tezahürü değerli dinleyiciler. Yani abdest almak için, abdest tazelemek için Medine-i Münevver'in dışına çıkar, abdestini tazeler gelirmiş. İşte umre yapanların, hacca gidenlerin o iklimin aziz hatıralarından layıkıyla istifade edebilmeleri için o ulvi mekanlarda, nerede? Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de, Kabe'de, Kabe-i Muazzama'da edep ve hürmet duygular içinde bulunmamız gerekiyor. Bulunmamız zaruridir. Yani hakiki istifadenin ilk şartı da edeptir. Edeple giren lütufla çıkar. Yani edebe çok dikkat etmemiz gerekiyor ya değerli dinleyiciler. Yani kısacası makbul bir umrenin, makbul, kabul edilecek bir umre, ihlaslı bir umre yapmak istiyorsak, gönüllerimize kazandıracağımız fazil, o kadar faziletler, hadsiz derece faziletler vardır. Var. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da bizden kaynak. Biz yani elimizden geldiği kadar adab ve edebe riayet edeceğiz. Yani umrenin adabına riayet edilmeyin. Etmeyebilirsiniz. Etmezseniz ne olur? O mübarek beldelerde gafilane vakit geçirilirse layıkı veçiyle bir istifade mümkün olmaz. Huzursuz oluruz. Canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor. Şu oldu, bu oldu, falan oldu, filan oldu. Bir sürü bahaneler. Onun için ne yapacağız? Yani bu fazileti, bu manevi atmosfere dahil olabilmek için edebi takınacağız. Edep. Edeple girersek lütufla çıkarız. Yani işte umrecilerimizin buna çok riayet, hepimiz yani umreci bilir, biz de kendimizi biz de yapıyoruz. Kendimizi dışarıda, biz de onunla sizlerin içinde olacağız. Yani umremizi adabına riayet ederek o mübarek beldelerde gafilane vakit geçirmeyeceğiz. Zaten burada geçiriyoruz. İstediğimiz kadar televizyonlar seyrediyoruz, maç seyrediyorsun, şunu seyrediyoruz, daha yani her şey ya bunlar zarur mu? Değil. Yani ilim varken, ilim tahsil etmek varken bunlarla vakit geçirirsek gafil, yani ömrümüz boşa gitmiş oluyor. Yani layıkı veçiyle istifade o zaman mümkün olmuyor. Manevi bir atmosfere giremiyoruz. İşte bu hususta şu nükte ne büyük bir ikaz mahiyetindedir değerli dinleyiciler. Pakistan'ın manevi mimarlarından bir gün Medine'den dönen hacıları ziyaret ederek onlara

Bir Müslümanın gönlünü sergilen şu suali sorar. Bir mübarek bir zat diyor ki, Pakistan'ın manevi mimarlarından bir tanesi bir gün Medine'den dönen hacıları, umrecileri ziyaret ederek onlara bir Müslümanın gönlünü sergileyen şöyle soru sorar. Medine-i Münevvere'yi ziyaret ettiniz. Uhrevi Medine çarşısında gönlünüze ne gibi hediyelerle doldurdunuz? Tamam, Medine-i Münevvere'yi ziyaret ettiniz. Gittiniz. Hediyeler de aldınız, hurma da aldınız. Ama Medine çarşısından gönlünüzü ne gibi hediyelerle doldurdunuz? Gönlünüzü, kalbinizi. Yani kalbinizi ve gönlünüzü nasıl bir hediyelerle doldurdunuz? Getirdiğiniz maddi hediyeler ayrı. Yüzük aldınız, şunu aldınız falan işte, hurma murma falan. Tesbihler, seccadeler bir müddet sonra eskiyecek. Solacak, bitecek. Belki de çöpe atacaklar. Yani getirdiğiniz maddi hediyelerin bir müddet işte falan kişi var ya, işte umreye gitti, bize hediye getirdi, takke getirdi, tesbih getirdi, seccade getirdi. Getirdi de getirdi. Diyecekler. Ama onlar solacak ve bitecek. Solacaklar, bitecekler, kaybolacaklar. Öyleyse değerli dinleyiciler, kıymetli misafirlerim, Allah'ın misafirleri, değerli umrecilerimiz, Medine'nin solmayan, gönüllere hayat veren ruhani hediyelerini getirdiniz mi diye soruyor. Bunu herkes kendisine soralım. Medine'nin solmayan, eskimeyen, gönüllere hayat veren ruhani hediyelerini getirdiniz mi? Nedir bu hediyeler? Bir, hediyeleriniz içinde Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın teslimiyetini takındınız mı? Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh peygamberimiz aleyhissalatü vesselama "Anam, babam, canım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah" diyerek ona teslimiyet gösterdi mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne getirmişse hepsi doğrudur. Tasdik ediyorum, sıddıkiyat makamında olan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın sıdk ve teslimiyetini getirdik mi? Getirebildik mi? Peki Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adaletini getirebildik mi? Ne kadar bir adil, her şeyde her şeyde o adaleti tatbik edebiliyor muyuz? Peki Hazreti Osman radıyallahu anh'ın neyi? Haya ve cömertliğini alabildik mi? Özellikle hanımefendi kardeşlerimiz, haya ve edep. Haya çok güzeldir. Haya çok güzeldir ama kadınlarda daha da güzeldir diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hayası 18 yaşındaki bir kızın hayasından daha da fazlaymış. Düşünün değerli dinleyiciler. Cömertliği. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın sıdk ve teslimiyeti, cömertliği, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adaleti, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hayası, cömertliği. Peki Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçhenin takvası, zühdü, irfan ve cihadı var mı bizde? İşte varsa demek ki o hediyeyi takınmışız demektir. Yoksa değerli dinleyiciler, maddi hediyeleri herkes getirir. Herkes, getirmeyen yoktur. Nedir onlar? Takkeler, tesbihler, seccadeler vardı. Yani ondan sonra doğru, bunlar eskiyor, eskiyor, soluyor, bitiyor. Ama bitmeyen hediyeler alabiliyor muyuz? Mesele bu. Bitmeyen hediyeler alabilmek. Bugün bin bir ızdırap içinde kıvranan Filistin'deki kardeşlerimize dua edebildik mi? Gazze'deki kardeşlerimize dua edebildik mi? Onların o halini manen yaşayabildik mi? Myanmar'daki, dünyanın her tarafındaki zulme uğrayan kardeşlerimizi hatırlayabildik mi? İşte bunlar nedir? Çok güzel şeylerdir. Oraya gittiğimizde unutmayacağız. Dünyanın dört bir tarafında nerede olursak olsun bir Müslüman ızdırap çekiyorsa, bir Müslüman sıkıntı çekiyorsa onun ızdırabını ve sıkıntısını ta içimizde ve ruhumuzda hissetmemiz gerekiyor. Gazze'deki kardeşlerimize yapamıyoruz. Elimizle bir şey düzeltemiyoruz.
Ne yapacağız? Dua edeceğiz. Buğz edeceğiz. Dualar yapacağız. Peki Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Üd'uni estecib leküm, dua edin kabul edeyim. Dua da mı yapmayalım değerli dinleyiciler? Dua. İşte bu gibi yerlerde, Mekke'de, Medine'de, özellikle bu mukaddes beldelerde Müslümanlara yardım edeceğiz. Nasıl yardım edeceğiz? Elimizden geliyorsa bütün imkanlarımızı kullanacağız. Ama kullanamıyorsak dua edeceğiz. Buğz edeceğiz. Yani bin bir ızdırap içinde kıvranan İslam dünyasını gönlünüzden bir asr-ı saadet heyecanı verebiliyor muyuz? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın getirdiği İslam dinini onlara anlatabiliyor muyuz? Yani yanımızdaki, sağımızdaki, solumuzdaki kardeşlerimize İslam'dan, Kur'an'dan, imandan bahsedebiliyor muyuz? Mesele bu. Yoksa az önce bahsettiğimiz gibi maddi hediyeler bizi kurtarmayacak. Takkeler, tesbihler, seccadeler bizi kurtarmayacak. Ha, güzel bir şey hediyeleşmek, sünnet, ayrı mesele. Ama onlar solacak, onlar bitecek. Medine'nin, Mekke'nin solmayan, gönüllere hayat veren ruhani hediyelerini getirmemiz gerekiyor değerli dinleyiciler. Eğer onları getiremiyor isek boşa gitmiş oluyoruz. Yani bir nevi turist. Yani para ver, pasaport çıkar, gez gel. Turist gibi değil. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ümmeti gibi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gibi. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın sıddıkiyetini ve teslimiyetini, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın adaletini, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın haya ve cömertliğini, Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçenin takvasını, zühdünü, irfan ve cihadını almamız gerekiyor. İşte bu gibi hediyelerle gelirsek gerçek manada bir umre yapmış oluyoruz. Yoksa bu benim için de geçerli, sizin için de geçerli, hepimiz için geçerli. Eğer bunları yapamıyor isek, yani bir nevi turist vizesi almış, gitmiş gelmiş, yani Kabe'yi onlar o tarafları görmüş gelmiş oluruz değerli dinleyiciler. Peki Rabbim inşallah bu manevi hediyeleri getiren ümmetinden, getiren kullarından eylesin inşallah. Yine ben size bir eser göndereceğim. Ey Risalet tahtının Hurşidi Mahi. Bunu bu güzel eserde sizlere gelsin inşallah.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, şimdi size bir şey anlatacağım ama bu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, düşünün, aklı olmayan, şuuru olmayan, zekası olmayan, hiçbir bir kuru kütük, hurma kütüğü. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam için ağlıyor. Düşünün, aklı, şuuru, zekası yok. Yani peygamberlerin mucize suretiyle ortaya koydukları harikalar, yani insandaki gafletin izalesi istikametinde bir şok tesiri, husura getirme, yani gerçekten önce nefsimde sonra sizde bir şok tesiri yapması için bunu anlatmak istiyorum. Ta ki insanoğlu, sizler, bizler hepimiz hiçten daha hiç olduğunu anlayalım. Yani hiçten de hiçiz. Ya düşünün, dünyada bizim yerimiz ne ki ya? Bir nokta kadar bile değiliz. Yani Allah için bir şey yapanlar vefat ettikten sonra anılıyorlar. Ama Allah için yapmayanların ismi, cismi, her şey silinip gidiyor. İşte insanoğlu hiçten daha hiç olduğunu hepimizin anlaması için ve tam bir teslimiyetle Rabbimize kul olabilmek için anlatacağım. Bu gibi şeyler nedir? Böyle şeyler gerçek olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında, bunlar birer mucizedir. Yani insanın gafletini izal edecek bu harikulade hadiseler, mesela kuru hurma kütüğünün ağlaması, gafillerin idraklerini acze mahkum etmek ve ehli imanın da yakinini artırmak, imanını inkişaf ettirmek içindir. Cansızlar, bitkiler, hayvanların Rablerine olan tesbihleri, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tanımaları ve ona muhabbet meyletmeleri gibi tecelliler bu cümledendir. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu Hira Dağı'na giderken oradaki ağaçlar, oradaki çiçekler, oradaki bitkiler, ya Muhammed deniyor, gaybden sesler, ya Resulallah. Düşün, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her şeyi tanıyor, taşlar zikrediyor. O kertenkele dediğimiz timsaha benzer küçük hayvancıklar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam eline aldığında eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hudeybiye'de ordu susuz kaldığında ve oradaki ashab susuz kaldığında, sadece kendi ibrinde su varken, hiç kimse de su yokken o susuz kuyuda Cenab-ı Hak 10 parmağının da musluk suyu gibi 10 parmağından su akıtıyor. Düşünün, işte bunlar nedir? Yani ona muhabbetle meyletmek için bu mucizeler aşikar bir surette gözler ve gönüller önünde defalarca sergilenmiş. Mesela Ebu Kubeys Dağı'nda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam elini kaldırıyor. Ben şakka bir işaret ehli gamer. Ayı ikiye ayırıyor. Bunlar herkes gözler ve gönüller önünde olmuş. Bunların en meşhurlarından biri de işte hurma kütüğünün feryadı figanıdır. Ondan bahsedeceğim değerli dinleyiciler. O zaman hocalarımız anlatmıştır, rehberlerimiz anlatmıştır. Tekrarda fayda vardır. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına vaaz ederken, vaaz-ı nasihatta bulunurken mescit direklerinden bir hurma kütüğüne dayanırmış o zaman. Dayanıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öyle sohbet edermiş. İslam dinini o şekilde anlatırmış. Yani bir hurma kütüğüne dayanır, sohbet eder. Bu hurma kütüğü de kendisine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yaslandığını hissedermiş. Allah Allah. Hissediyor ya, hissediyor. Kuru kütük. Aklı yok, şuuru yok, zekası yok, fikri yok, düşüncesi yok. İşte kendisine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın yaslandığını hisseder. Bu masariyetle mesut olurmuş, yani huzurlu olurmuş, rahat, ki yani kendine göre bir rahatlık hissedermiş. Gün gelmiş değerli dinleyiciler, mescitte sohbet dinleyen sahabeler de o zaman diyorlar ki, o kadar çoğalmışlar ki, ya Resulallah, ya Muhammed, Kalabalıktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzünü göremiyoruz da, sizin yüzünüzü göremez olduk. Sizin yüzünüzü görmek istiyoruz. Kalabalık cemaat. Şimdi hurma kütüğüne de dayanınca tabi kalabalık da görülmüyor. Bizler mescit hayli kalabalık olduğumuzdan mübarek yüzünü göremiyoruz ya Muhammed diye haklı olarak şikayette bulunmuşlar. O zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan mescitte bir minber yapılmasını ve onun bu minbere çıkarak hutbesini irad etmesini talep ettiler. Öyle istemişler. Mescide bir minber yapılıyor. Bunun üzerine varlık nuru artık bu minbere çıkarak sohbet edecek. Yani o kütükten ayrılacak. O kütük ne yapıyordu? Yaslandığını hissediyordu. Yani mesut oluyordu, huzurlu oluyordu ya. Şimdi minber yapılınca onun bu minbere çıkarak hutbesini irad etmesini istediler ya sahabeler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu yeni minbere ilk çıkışında beklenmeyen mucizevi bir hadise. İlk çıkışında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hurma, o kuru hurma direğinden ayrılıyor. Minbere çıkacak, orada hutbe okuyacak, orada vaaz-ı nasihat edecek, sohbet edecek. İşte o alemlerin efendisinin daha evvel hutbe okurken kendisine yaslandığı hurma direği, duyan, düşünen, hicran ve hasret içinde kavrulan bir insan gibi. Düşünün ya, acayip bir şey. Sanki duyuyor, sanki düşünüyor, sanki hicran, hasret, ayrılık. Yani onu hasret içinde kavrulan bir insan misali, feryadı figan ediyor. Ah edip inlemeye başlıyor. Hatta bir devenin eninenin inlemesi gibi. Bu derin ve yanık bir ney sedası gibi öyle içten bir sesleniş ki, o sohbet meclisin, yani o sohbet esnasında bulunan genç ve yaşlı bütün müminler bu feryadı duymuşlar. O kuru direğin ağladığını, yani ağladığını, eninenin ağladığını duymuşlar. Feryat bir sada olmaktan da çıkarak adeta bir muzdarip lisan haline gelmiş. Ayrılık hasreti. Bütün ashab kuru bir hurma ağacını bu kadar yanık bir sesle içindeki hasret ve ızdırabını ifade etmesi karşısında hayret ve dehşet içinde kalmışlar. Düşünün. Bizler yani bir kuru kütük kadar inşallah oluruz daha da ama bilmiyorum, yani herkes kendini ona göre kıyas etsin. Burada değerli dinleyiciler, hurma kütüğünün peygambere muhabbetinden alınacak ibretler var. Mesela Hazreti Mevlana diyor ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberden indi ve mübarek elleriyle hurma kütüğünü okşayarak, ey hurma kütüğü, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bu feryadın niye? Neden bu kadar ızdırap içindesin? Hayret ve dehşet, yani bizi de dehşet içinde bıraktın diye derin bir anlayışla sorar. Hurma kütüğü kendi lisanı haliyle konuşmaya başlar. Ya Resulallah, senin hicranın beni yaktıkça yaktı. İçime tarifsiz bir gam, tarifsiz bir keder, tarifsiz bir hasret doldurdu. Daha evvel hutbe vakitlerinde senin dayandığın o talihli ve mesut direk bendim. Ben seni hissediyordum. İnsan hallediyor tabi. Şimdi ise beni terk ettin. Bir minbere çıktın. Şimdi senin mesnedin o minberdir. Ona dayanacaksın. Oradan okuyacaksın. Fakat ey Allah'ın Resulü, lütfen ve merhameten bana hak ver. Dünyada hangi varlık senin bu hicranına, senin bu ayrılığına kim dayanabilir ya Resulallah?

Evet değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hurmanın bu deruni muhabbet feryadı karşısında onu teselli saadetinde şöyle buyurur: ey hurma kütüğü, madem ki feryadın böyle bir ayrılık acısındandır, dile benden ne dilersen, ister misin de Allah'a yalvarayım da seni doğunun ve batının bütün insanları meyve insanlarına meyve yetiştiren yemyeşil dipdiri bir ağaç yapsın, yahut seni bir cennet fidanı, cennette bir servi fidanı yapsın ki sonsuzluğa kadar en güzel, en taze vücutlar gibi genç ve dilber kalasın. Bu iltifata mazhar olan hurma kütüğü, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan yakıcı ve kavurucu aşkının bir tezahür olarak şu talepte bulunur: ya Resulallah, hiçbirinde istemem. Tek arzum sende fani olmak. Bunun için de beni gömüp yok etmen, beni bu fani vücudumdan kurtarmandır. Çünkü bir ağaç ne kadar taze ve güzel olursa olsun gıdasını güneşten ve sudan alır. Halbuki benim hayatım senin nuraniyetinin nuruyla beslendi. Sana destek olmanın, senin hasretinle ısınmanın, sende yanıp kavrulmanın lezzetini

gel geç sevdalarını umursamayıp yüzünü asıl maksud olan Hakk'a döndürür. İşte o hurma ağacı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendisini toprağa gömdürttü, fani vücudundan kurtulsun, ta kıyamet gününde ilahi gufrana mazhar bir insan gibi dirilsin ve maksudunda fani olsun. İşte değerli dinleyiciler, düşünün, bir hurma kütüğü, ya hurma kütüğü, peygamberimizden ayrılamıyor aleyhissalatü vesselamdan. Biz ise Medine-i Münevvere'ye vardığımızda, kim ki beni kabrimi ziyaret ederse bizzat beni, yani bizzat beni ziyaret etmiş gibidir. Tabi oradan ayrılmak kolay olmuyor. Rabbim bizleri inşallah ebedi bir şekilde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ümmet eylesin, şefaatine nail eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi, biz de o kuru hurma kütüğü gibi peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan ayrılmak istemiyoruz. Ona ümmet olmak istiyoruz. Onun şefaatini istiyoruz. Bizleri peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ümmet ve şefaatine nail eyle ya Rabbi.

0: Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda radyo nida her an.

0: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanımızda. Radyo Nida her an yanımızda. Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk, güvenin ve zarafetin adresi.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya gelin. Girişler ücretsiz, lezzet sınırsız.
7: Reklamları dinlediniz.
0: El Hakim Celle Celalu Celle Celalu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.
8: Sen el-Hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El-Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Bazen susarım, sen anlarsın. Bazen ağlarım, sen duyarsın. Kimse görmese içimdeki yangını. Sen bir ol dersin, gönlüm bahar olur.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

El Musavvir Celle Celalü. Celle Celalü. Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. Sen El Musavvirsin. Tasvir eden, her şeye bir şekil verensin. Senin Musavvir ismin yaratmanın nihai halini teşkil eder. Yarattıklarını ince özelliklerle ve farklılıklarla şekillendirir, ruhunu belirlersin. Yarattıkların içinde tek bir boşluk ve tesadüfe yer bırakmayansın. Her şeye özel bir suret ve bir özellik veren, her şeyi en hassas şekilde dengeleyensin. Yarattıklarını bir örneğe, maddeye, müddete ve yardımcıya muhtaç olmadan yaratansın. Ol deyince olduran kudretin sahibisin. Hayal dünyasıyla aklı harekete geçiren, hayalin maddeye yansımasını elle tutulur, gözle görülür hale gelmesini sağlayansın. Ey yarattıklarını eşsiz, benzersiz ve inceliklerle yaratan Allah'ım! Kalplerimizi ve suretimizi nurunun tecellisine ayna kıl. Amin.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor. Yüreğim harabe, yıkık bir şehir. Feryadım yel oldu, gözyaşım nehir. Dermanım diyerek içtiğim zehir, gönül sofrasında aşa dönüyor. Gönül sofrasında aşa dönüyor.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Er-Rakib Celle Celalu Celle Celalu, bütün varlıklar üzerine gözcü olan. Sen Er-Rakib'sin, her şeyi kontrol eden ve her şeyden haberdar olansın. Bütün varlıkları gören, kendisinden hiçbir şey gizlenemeyensin. Her varlığı, her işi, her an koruyup gözetensin. En küçük varlığın oluşumu dahi senin gözetimin altındadır. Sen kusurları gören, telafi ettiren, tövbenin yollarını ve şeytanın kullara kurduğu tuzakları gösterensin. Şah damarından yakın olduğun kulunun vicdanına seslenensin. İnsana basiret veren, onu doğru yola yöneltensin. Ey her varlığı, her işi, her an gözeten Allah'ım! Bizi korumana al, sıkıntılardan uzak tut, şerle imtihan etme, musibetlerden koru.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Es-Semi'u Celle Celalu Celle Celalu. Her şeyi işiten. Sen Es-Semi'sin. Her şeyi, her durumda, her bakımdan işiten ve duyansın. Sözlerin açığını da gizlisini de bilensin. İşitmesi sınırsız, vasıtasız olansın. Semi' isminin tecellisiyle yüreklerdeki sözleri, dillerdeki duaları işiten ve bilensin. Kainatın her noktasından her şeyi açık olarak duyansın. Senin isminin tecellisiyle tüm varlıklara işitme duyusunu bahşedensin. Akıl ve şuur sahibi olan insana konuşma yeteneği verensin. Müminlere namazın her rekatında rükudan doğrulurken Semiallahu limen hamide dedirtensin. Ey açık ya da gizli her şeyi işiten Allah'ım, dilek ve niyazlarımızı kabul eyle. Bizi hakikatin sesine kulak verenlerden kıl. Amin.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır. Üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
2: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30. Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Bu ses Bursa'dan geliyor. Bursa'nın asırlık lezzetleri bu kez sadece şehri değil, dünyayı fethedecek. Fetheden Lezzetler 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali 18-19-20 Eylül'de Merinos Parkı'nda. Bu lezzetleri tatmaya, ustalarıyla buluşmaya, festivalin keyfini çıkarmaya

0: Gündüzleri dünyaya gülümsüyor, herkese iyi olduğunu, sadece biraz yorgun düştüğünü söylüyorsun. Beni can kulağıyla dinle ey yolcu. Bugün duyacağın en hakikatli sözler bunlar olabilir. Seninle bu hakikat yolculuğuna çıkmadan ve ferahlığının neden tam da bu ana kadar geciktiğinin sırrını ifşa etmeden önce, sana kadimlerin hikmetinden, Hazreti İbrahim'in eşi Hacer validemizden bir kıssa anlatayım. Onun halini bir düşün, kuru bir vadide, ekin bitmeyen, kuş uçmaz kervan geçmez bir çölde, kucağında bir bebekle ve tükenmiş bir su kırbasıyla yapayalnız kalmıştı. Güneş kavurucuydu, susuzluk dayanılmazdı. Bir anne olarak yüreğindeki korkuyu hayal et. Safa ve Merve tepeleri arasında koşmaya başladı. Tam 7 kez koştu. Ufka bakıyor, bir kervan, bir yolcu, bir bulut, yardıma benzeyen herhangi bir şey görmeyi umuyordu. Bütün gücünü tüketti ama tepeye her çıkışında ufuk bomboştu. İşte buradaki tasavvufi sır şudur. Yardım onun gözlerini dikip baktığı ufuktan gelmedi. Beklediği yönden gelmedi. O dışarıda, uzaklarda bir çare ararken, mucize tam da kalbini bıraktığı yerde, ağlayan evladının ayaklarının altından fışkırdı. Zemzem suyu gökten değil, yerden, en umulmadık noktadan kaynadı. Hak Teala ona ve sana şunu gösteriyordu. Aradığın ferahlık, çoğu zaman gözünü diktiğin o uzak ufuktan çok daha yakındır. Sen dışarıdan bir iş, bir eş, bir şifa, bir çözüm bekliyorsun. Ama kün fe yekün, yani ol der ve olur emri, senin hakikatinin hemen altında çoktan şekillenmeye başladı bile. Gecikme su orada olmadığı için değildi. Gecikme, Hacer validemizin tevekkülünü öyle derin bir şekilde ispatlaması içindi ki, onun o çaresiz koşuşturması kıyamete kadar milyonlarca insanın ibadeti olsun. Senin çaban boşa değil, o koşuşturmaların kaydediliyor. Ve tıpkı o su gibi, senin müjden de hiç beklemediğin bir yerden fışkırmak üzere. Eğer tesadüflere inanmayı bırakıp, kadere, o büyük plana inanmaya hazırsan, şu an bir niyet etmeni istiyorum. Sadece pasif bir şekilde dinleme. İradeni ortaya koy. Bu senin kader defterindeki imzan olsun. Şimdi şifanın ilk kapısından içeri girelim. Soruyor olabilirsin, neden bu kadar uzun sürdü? Neden yıllarca bu yalnızlığı, bu darlığı, bu duygusal tıkanıklığı çekmek zorunda kaldım? Sana Selim adında birinden bahsedeyim. Selim 34 yaşındaydı. İyi bir adamdı. Anne babasına hayırlı, işinde dürüst, ibadetlerinde sadıktı. Ama Selim kendini görünmez hissediyordu. 6 yıl boyunca aynı pozisyonda çakılı kalırken, ondan daha az liyakatli ve daha az dürüst olanlar terfi edip onun üstüne geçiyordu. Yuva kurmak istiyordu ama her nasibi mantıksız bir sebeple bozuluyordu. Sanki çamurda yürümeye çalışıyor gibiydi. Yağmurlu bir akşam arabasında otururken direksiyonu sıktı ve gözyaşları içinde şöyle dedi: "Ya Rabbi, ben cezalandırılıyor muyum? Hatırlamadığım bir günah mı işledim? Neden hayatım durdu?" Selim'in göremediği şey gayb alemiydi. O alamadığı terfiinin 2 yıl sonra iflas edip yöneticilerinin mahkemelerde sürüleceği bir şirkette olduğunu bilmiyordu. Bozulan o nişanların huzurunu zehirleyecek ve hayatını yıkacak birinden onu koruduğunu bilmiyordu. O tıkanıklık bir ret cevabı değildi. O bir korumaydı, bir himayeydi. İbn Arabi'nin hikmet penceresinden baktığımızda öğreniriz ki, Hak Teâlâ'nın bize gösterdiği 2 tür sıfatı vardır: celal ve cemal. Bazen bir celal döneminden, yani baskıdan, sıkıntıdan ve ateşten geçeriz. Kömürü düşün, sadece siyahtır, karadır. Ama yerin altında, o muazzam basınç ve karanlıkta elmasa dönüşür. Eğer kömür o baskı sırasında konuşabilseydi, "Eziliyorum, bu benim sonum" derdi. Ama Yaradan diyor ki, "Hayır, seni kırılmaz yapıyorum, seni parlatıyorum. Sen benim aziz dostum, o basınç odasındaydın. baskının seni ezmek için olduğunu sandın. Hayır, sen geleceğin zorluklarına karşı sertleştiriliyordun. Işık nihayet sana vurduğunda, onu sadece yansıtmayasın, binlerce renge dönüştürerek kırasın diye cilalanıyordun. Hissettiğin o durgunluk var ya, işte o senin kış mevsimindi. Kışın ağaçlar ölü gibi görünür. Yaprakları dökülmüştür, soğuk ve gri dururlar. Mevsimleri bilmeyen biri ağacın bittiğini sanır. Ama donmuş toprağın derinliklerinde kökler su içmektedir. Kökler baharın yumuşak toprağında asla gidemeyecekleri kadar derine inmektedir. Ağaç çektiği soğuk sayesinde meyvesini daha tatlı kılacak gücü toplamaktadır. Yeterince bekledin çünkü köklerinin derine inmesi gerekiyordu. Eğer o nimeti 3 yıl önce alsaydın, karakterin onu taşıyacak kadar güçlü olmayabilirdi. Belki kibre kapılırdın, belki israf ederdin, belki de elindekini çabucak kaybederdin. Ama şimdi o nimetin kıymetini biliyorsun. Şimdi para geldiğinde cömert olacaksın. Aşk geldiğinde şükredeceksin. Sağlık geri döndüğünde onu hayırda kullanacaksın. Allah seni mahrum etmek için bekletmedi. Seni hazırlamak için bekletti. Ve şimdi mevsim değişiyor. Hissedebiliyor musun? İlk damla düşmeden önceki yağmur kokusu gibi incedir. Ruhun, Hak Teâlâ'nın celalinden cemaline geçişin yaklaştığını, ferahlığın gelmekte olduğunu hissettiği için titriyor. İnşirah suresi bize ne der? Muhakkak ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Zorluktan sonra demez, beraber der. Kolaylık zorluğun içine sarılmış, ortaya çıkmak için doğru anı bekliyor. Benimle kal. Şimdi daha derine iniyoruz. Ferahlığının yakın olduğuna dair o ince işaretleri nasıl okuyacağını anlatmam gerek. Çünkü çoğu zaman acıya o kadar odaklanırız ki, önümüzdeki yeşil ışıkları kaçırırız. Manevi gözlerini nasıl açacağını öğreteceğim. Ama bir sonraki idrake geçmeden önce derin bir nefes al ve yavaşça ver. Omuzlarındaki yükün hafiflediğini hisset. Burası güvenli. Burada anlaşılıyorsun. İşaretlere bakalım. Yaradan'ın işaretleri latiftir. Hızlı koşan, panik içinde bağıran biriysen, yüzünü okşayıp geçen rüzgarı hissedemezsin. Onları hissetmek için durulmalısın. Şimdi dinle. Bekleyiş döneminin sona erdiğinin ilk büyük işareti, tuhaf ve ani bir vazgeçiş hissidir. Bu, manevi yoldaki pek çok yolcunun kafasını karıştıran bir paradokstur. Aylarca, belki yıllarca o şeye takılıp kaldın. Her saat telefonunu kontrol ettin. Her konuşmayı analiz ettin. Ama aniden, son birkaç gün veya haftada bir şeyler değişti. Umudunu kaybetmedin. Hayır, umut hala orada. Ama o çaresizlik buharlaştı. Bir sabah uyandın ve şöyle düşündün. Eğer olursa elhamdülillah. Eğer olmazsa yine elhamdülillah. Ben Rabbimden her türlü razıyım. Aziz dostum, bu teslimiyettir. Ve tasavvuf ilminde bu, bir insanın girebileceği en güçlü manyetik haldir. Kovalamayı bıraktın, oturmaya başladın. Hissettiğin o özel huzur var ya, ona sekine denir. İmanları artsın diye müminlerin kalbine Allah tarafından indirilen huzurdur o. Sekine geldiğinde fetih hemen arkasındadır. Eğer buna muhtacım yoksa, ölürüm halinden ruhumu Allah'a emanet ettim haline geçtiysen gülümse, emanetin yola çıktı demektir. İkinci işaret, ilahi yankı dediğimiz şeydir. Duanın temasının etrafındaki dünyada yansıdığını görmeye başlarsın. İbn-i Arabi Hazretleri, kainatın ilahi sıfatlar için bir ayna olduğunu öğretir. Ruhun yaklaşan bir kadere hizalandığında, dış dünya senin iç durumunu yansıtmaya başlar. İçindeki hayal ile dışındaki gerçeklik arasındaki perde incelir. Kainat sana fısıldıyor, yolunu onaylıyor. Bu dönemde rüyalarına dikkat et. Eğer su, yağmur, yeşil bahçeler görüyorsan ya da uçtuğunu, açık kapılardan geçtiğini görüyorsan, bunlar misal aleminden gelen mesajlardır. Ruhun sen uyurken oraya seyahat eder, hazırlanan nimetleri görür ve uyanık zihnine tercüme etmeye çalışır. Sana Leyla'dan bahsedeyim. Leyla 29 yaşındaydı. Ailesine yük olduğunu hissediyordu. Yetenekli bir nakkaştı ama başvurduğu her yer eserlerini reddediyordu. Tarzının çok eski, çok hüzünlü olduğu söylendi. Sanatı bıraktı, hayatını boşa harcadığına inanarak derin bir kedere düştü. Sonra kaos başladı. Üçüncü işaret. Üçüncü işaret. Sükunetten. Önceki fırtınadır. Leyla'nın hayatı değişmeden hemen önce her şey kırıldı. Arabası bozuldu. En yakın dostu başka şehre taşındı. Ağır bir hastalığa yakalandı. Sanki dünya üzerine çöküyor gibiydi. Neden şimdi? Zaten yerdeyim. Neden bir tekme daha yiyorum? Diye feryat etti. Bilmediği şuydu. Bir evi yenileyeceğin zaman ilk yaptığın şey nedir? Yeni mobilyaları getirmezsin. Önce balyozu getirirsin. Eski duvarları yıkarsın. Eski döşemeleri sökersin. Orası bir felaket bölgesi gibi görünür. Yıkım gibi görünür. Ama bu hazırlıktır. Eğer şu an hayatın kaotik geliyorsa, planların bozuluyorsa, insanlar hayatından çıkıyorsa, eşyalar bozuluyorsa, panik yapma. Eski yapı, Hak Teala'nın senin için inşa ettiği saraya yer açmak üzere yıkılıyor. Kap, taze suyla dolmadan önce boşaltılmalıdır. Leyla bunu bilmiyordu. Yatağında yatarken savaşamayacak kadar halsizdi. O sessizlikte, o acziyette, rüyasında mavi bir kemer gördü. Uyandığında, bir sergi için veya para için değil, sadece kendi ruhu için o kemeri çizme arzusu duydu. Beklentisizce paylaştı. Hiç gitmediği bir şehirden bir sanatçı bunu gördü. Sadece satın almakla kalmadı, ona bir atölye imkanı sundu. 5 yıldır tam da bu duyguyu arıyordum dedi. Yıkım, atılımın köprüsüydü. Kendi kaosunu bir şantiyeci alanı olarak görecek kadar cesur musun? Pek çok insan burada durur, kaosu görür, fırtınayı görür ve geri döner. Bu çok zor, nasip değilmiş derler. Ve sadece bir karış derinde gömülü olan hazineyi kaçırırlar. Ama sen, bir hakikat yolcususun. Geri dönmeyeceksin. Sohbetimizin en kritik kısmına yaklaşıyoruz. Sana 11. saat yasasından bahsedeceğime söz vermiştim. Bu, bıçak kemiğe dayandığında, ateş yakıldığında, balık yuttuğunda peygamberleri sabit tutan sırdır. Eğer bu kavramı anlarsan, bir daha asla kaygı hissetmezsin. Kader rüzgarları seni sarsamaz. Ama bu anahtarı sana vermeden önce tekrar merkezine dönmeni istiyorum. Bu ilim temiz bir kalp ister. Elini kalbinin üzerine koy şimdi. Evet, göğsüne dokun. Atışı hissediyor musun? O sadece biyolojik bir pompa değil. O ben buradayım, seni yaşatıyorum, seni bırakmadım diyen hakkın ritmidir. Kendi kendine sesli bir şekilde şunu söyle. Kaosum benim inşamdı. Şimdi sana 11. saati anlatayım. Salihlerin kıssalarında mucizenin ne zaman geldiğine hiç dikkat ettin mi? Musa aleyhisselam Kızıldeniz'in kıyısında durduğunda Mısır'daki sarayında güven içindeyken kurtarılmadı. Firavun'un ordusu arkasında tozu dumana katarak gürlediğinde ve önünde derin, affetmez deniz köpürdüğünde kurtarıldı. Kavmi yakalandık, bittik diye çığlık atıyordu. Kapana kısılmışlardı, ölüm kesindi. Mantık diyordu ki, bu son. İşte o, 11. saattir. Tüm insani seçeneklerin tükendiği an. Telefon rehberindeki herkesin çaresiz kaldığı, banka hesabının boşaldığı, zekice planlarının çöktüğü an. Peki ilahi kudret neden bu dehşetli anı bekler? Çünkü tam o saniyede kalbin sebeplerden tamamen kopar ve müsebbibül esbaba, yani sebeplerin yaratıcısına tam olarak döner. O tam çaresizlik anında nefsin ölür. Ve o saf teslimiyet boşluğuna ilahi yardım bir rüzgar gibi dolar. Musa aleyhisselam asasını denize ancak dönecek hiçbir yeri kalmadığında vurdu. Sen canım kardeşim, duvarların üzerine kapandığını hissediyor olabilirsin. Borçlar kapıda, mühlet doluyor, acı artıyor. Allah'ım neredesin? Uçurumun kenarındayım diyorsun. Hak ise cevap veriyor. Ben senin o kenarı bırakmanı bekliyorum ki seni tutabileyim. Bu hikayenin sonu değil. Bu senin filminin en can alıcı sahnesi. Müziğin yükseldiği, kahramanın dizleri üzerine çöktüğü ve ışığın bulutları yardığı sahne bu. Bu anın şiddetinden korkma. Şiddet, gelecek mucizenin büyüklüğünün delilidir. Bir yay ve oku düşün. Oku, uzağa atmak için yayı geriye çekmek zorundasın. Ne kadar geriye çekersen gerilim o kadar artar. Ok, hedeften uzaklaştığını, geriye doğru sürüklendiğini hisseder. Şu an hissettiğin o gerilim, işte o geri çekilmedir. Ne kadar uzun süredir geri çekiliyorsan o kadar uzağa uçacaksın. Sana Hasan adında birinden kısa bir menkıbe anlatayım. Hasan küçük bir esnaftı. El yapımı kokular, miskler satardı. Yanına büyük, parlak bir şirket dükkan açtı. Hasan'ın müşterileri kayboldu. Kazancı sıfıra indi. Kirası vardı, çocukları vardı. Borç aldı, ödeyemedi. Hapisle yüz yüzeydi. Dükkandan çıkarılacağı günden önceki geceydi. Mutlak 11. saat. Hasan camiye gitti. Para için dua etmedi. Bunun için çok yorgundu. Sadece halının üzerine karanlıkta oturdu ve ağladı. Dedi ki, "Ya Rab, ben sadece bir koku satıcısıyım. Mülkün sahibi sensin, elimde hiçbir şey kalmadı. Hepsi senindir." Eve gitti ve yıllardır hissetmediği bir huzurla uyudu. Gelecek olana razı olmuştu. Ertesi sabah kapısı çalındı. Kapıdaki önceki gün o dar sokaklarda kaybolmuş, uzak diyarlardan gelen bir turistti. Hasan'ın kapalı dükkanından sızan bir kokuyu, dükkan kapalı olmasına rağmen havada asılı kalan o misk ve amber kokusunu almıştı. Turist lüks otellerin tedarikçisiydi. Bir şişe almak istemiyordu. Formülü satın almak istiyordu. Hasan'a borçlarını anında temizleyen ve ailesini 10 yıl güvence altına alan bir anlaşma teklif etti. Yardım bir yabancının yanlış sokağa girmesiyle geldi. Tesadüf mü? Hayır. Melekler o turistin adımlarını yönlendirdi. Ama ne zaman olduğuna dikkat et. Hasan gerçekle savaşmayı bırakıp anahtarları sahibine teslim ettiğinde oldu. Tesadüf demeyi bırak. Sen de kendi reçete anlaşmanı almak üzeresin. Son idrake yaklaşıyoruz. Bu mühürdür. Konuştuğumuz her şeyin zirvesi. Bu eli kulağında olan haberi beklerken bir şey yapmalı mıyım? Eğer çaresiz davranırsan nimeti itersin. Eğer umursamaz davranırsan işareti kaçırabilirsin. İhtiyacın olan hal rıza halidir. Aktif bir bekleyişle harmanlanmış bir huzur. Kendine çok değerli bir hediye sipariş ettiğini hayal et. Onay mesajını aldın, kargoya verildi. Kamyonun tam kaçta geleceğini bilmiyorsun ama geldiğini biliyorsun. Pencerenin önünde oturup ağlar mısın? Şirketi arayıp bağırır mısın? Hayır. Evini temizlersin. Hediyenin geleceği yeri hazırlarsın. Gününü gizli bir gülümsemeyle, korkuyla değil, heyecanla ara sıra kapıyı kontrol ederek geçirirsin. Önümüzdeki 3 günü, 72 saati böyle yaşamanı istiyorum. Manevi haneni temizle. Seni kıran insanları affet, onlar için değil, nimete yer açmak için. Kin dolu bir kalpte ışığa yer yoktur. Küçük bir sadaka ver. 1 lira bile olsa, bir gülümseme bile olsa veya bir sokak kedisini doyurmak bile olsa, sadaka kaderdeki tıkanıklığı açar. Ve henüz gelmemiş olan için dilini şükürle ıslat. Henüz sahip olmadığın iş için Allah'a şükret. Henüz tanışmadığın eş için ona hamd et. Şükür güçlü bir davetkardır. Şimdi bu niyeti mühürlemeliyiz. Mümkünse bir an için gözlerini kapat. bu sözleri dinle. Göğsüne işlemesine izin ver. Ey kalpleri evirip çeviren! Rabbim, endişemi sükunete çevir. Ey kapıları açan! Dünya yüzüme kapandığında benim için hayır kapılarını aç. Ben elimden geleni yaptım. Şimdi senin yapacağını bekliyorum. Kaygımı sana bıraktım ve her zaman güzel olan hükmünü almaya ellerimi açtım. Ağırlığın kalktığını hissediyor musun? Yalnız değilsin. Hiçbir zaman yalnız olmadın. Sessizlik sadece konuşmadan önceki nefesti. Karanlık sadece sığınağın gölgesiydi. Şimdi ufku izle, selam olsun.
1: Burası Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın ağzından lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki nefislerinin kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey nedeniyle Allah'ın onlara gazap etmesi ve onların azap içinde ebedi kalıcı olmaları ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcılardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanıyor olsalardı, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Mealindeki ayet okudu ve şöyle buyurdu: Hayır, ya iyiliği emredersiniz ya kötülükten sakındırırsınız. Zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler.

El-Vehhab Celle Celalu, Celle Celalu, çok fazla ihsan eden, sen El-Vehhab'sın, karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden, lütfu sonsuz olansın, çeşit çeşit nimetler bağışlayan, çok bahşedensin. Vehhab isminle sen, yarattıklarına karşılık beklemeden veren, rahmeti tüm varlıkları kuşatansın. Senden başka kimse Vehhab olamaz. Sen Kerim, Rahman, Rahim ve Rezzaksın. Sen hiçbir emeği olmadan kullarına maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin. Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin. Cömertlik ve lütufkarlık ancak sana mahsustur. Kullarına her şeyi bağışlayan sen, her şeyin sahibi yine sensin. Hayatımız boyunca rızık veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilet ve Vehhab isminle bize rahmetini bahşet. Amin.

Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin."

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah, Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Allah, Allah. El-Latifu ya Allah, Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Hayalini kurduğunuz umre yolculuğu belki de bu alışverişte başlayacak. Duran Kuyumculuk'ta 20 bin lira ve üzeri takı alışverişlerinizde umre çekilişine katılma hakkı kazanıyorsunuz. Hem sevdiklerinize değerli bir hediye alın, hem de kutsal topraklara gitme hayalinize bir adım daha yaklaşın. Kampanya detayları için mağazamıza bekliyoruz. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 0224 221 08 30 Duran Kuyumculuk. Güvenin ve zarafetin adresi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Bir ayet,
10: bir ayet,
9: bir hadis.
11: Cenab-ı Hak Celle Celal

0: Ruhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdi. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdi. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Beden fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr

Hazreti Ayşe şöyle demiştir: hanımları peygamberin yanındayken Hazreti Fatıma geldi. Onun yürüyüşü peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşüne benzerdi. Resul-i Ekrem ona hoş geldin dedi ve merhaba kızım dedi. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, Resulullah eşlerinin önünde sana özel bir şey söyledi ve sen ağlıyorsun dedim. Hazreti Peygamber kalkınca da ona sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resul-i Ekrem vefat edince üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Hazreti Fatıma, şimdi olur dedi. Önce her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu defa iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm.

El Hakim Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakimsin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Abbas radıyallahu anha, günlerin, ayların ve işlerin hayırlısı hangisidir diye soruldu. Şöyle dedi: günlerin hayırlısı cumadır. Ayların hayırlısı Ramazandır. İşlerin hayırlısı vaktinde kılınan 5 vakit namazdır. Aradan 3 gün geçtikten sonra Abdullah bin Abbas'ın bu cevabı Hazreti Ali radıyallahu anh'a ulaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh aynı soruya şu cevabı verdi: eğer dünyanın doğusundan batısına kadar bütün alimlere, hikmet ehli bilgelere ve İslam hukukçularına aynı soru sorulmuş olsaydı, Abdullah bin Abbas'ın verdiği cevabı veremezlerdi. Yalnız ben derim ki, işlerin hayırlısı Allah'ın senden kabul ettiği ameldir. Ayların hayırlısı bir daha günaha dönmemek üzere tevbe ettiğin aydır. Günlerin hayırlısı mümin olarak dünyadan ayrılıp Allah'a kavuştuğun gündür.

0: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Sırayla çağırıyorsun, benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
3: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
2: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hamd göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Sebe Suresi 1. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. Müslim İman 78, Tirmizi Fiten 11, Nesai İman 17.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbimiz Teala Hazretlerinin ismi celiliyle başlıyor. Ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam olsun diye niyaz ediyoruz. Rabbimizin rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun dileğiyle bugünkü Ruhul Beyan sohbetleri programımıza başlıyoruz. Bugün sizlere Araf suresinin 152 ila 156. ayetlerinin tefsirini müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin yazıp bizlere bıraktığı Ruhul Beyan tefsirinden işlemeye çalışacağız. Bu ayet-i kerimelerin tilavetini önce sizlere takdim edecek, ardından sohbetimize bu ayet-i kerimelerle başlayacağız inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli, Yüce Rabbimizin sözleri. Kur'an-ı Kerim'den Araf suresi 152 ila 156. ayetler.

Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri, tilavetimizi Rabbimiz Teala Hazretlerinin ahsen-i kabul ile makbul eylemesini niyaz ederiz öncelikle. Ardından hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere bütün peygamberan-ı izamın, âlinin, ashabının, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedai İslam başta olmak üzere bütün şehitlerimizin ruhlarına ve yine müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya, sadat-ı kiram hazeratının ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçen ölmüşlerinizin ruhlarına, bütün mümin ve müminatın, hasseten Filistin'de büyük bir soykırıma maruz kalan ve son günlerde vatanımızın kahraman bekçileri Mehmetçiklerimizin ahiret yurduna şehadet şerbetini içerek göçen aziz evlatlarımızın da şehitlerimizin de ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Değerli dinleyenlerim, Araf suresinin 152. ayetinin mealini vererek sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Buzağıyı tanrı edinenler var ya, işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kıymetli dinleyenlerim, hatırlarsanız Hazreti Musa'nın yokluğunda Tur Dağı'nda Rabbimizden vahyi ilahiyi almak için bir süre inzivaya çekilmiş ve sonra Mevlamızın vahyine muhatap olmuştu. Ancak döndüğü zaman İsrailoğullarının bir buzağıyı tanrı edindiklerini gördü. Buna çok üzüldü, sinirlendi ve bir önceki sohbetimizde yaşananları size böylece aktarmıştık. Rabbimiz Teala 152. ayeti kerimeden itibaren tefsirimizin de yardımıyla şöyle aktarıyor. Müfessirimiz diyor ki, buzağıyı tanrı edinenlere ve ona tapmaya devam edenlere, Samiri ve taraftarları gibi kalplerine buzağı sevgisi içirilmiş olanlara muhakkak Rablerinden, yani onların malik ve sahiplerinden ahirette büyük bir öfke erişecektir. Çünkü işledikleri suç, suçların en büyüğü ve günahların en çirkini olan şirktir. Buradaki gadab, yani öfkeden maksat, bu sıfatın gayesi olan intikam alma ve azap etmedir. Çünkü gerçek manada öfke Allah için tasavvur edilemez. Ve ayette geçen ve dünya hayatında da bir alçaklık erişecektir ifadesiyle de onların yurtlarından sürülmek, sürekli yoksulluk ve miskinlik içinde kalmak suretiyle kendileri ve çocukları alçakça bir hayat süreceklerdir. Samiri'ye ait olan zillete gelince, insanlardan ayrılması, ayrılmak zorunda kalması ve onun insanlara, insanların da ona dokunmalarının yasaklanmasıdır. Nitekim rivayete göre Musa aleyhisselam Samiri'yi öldürmek isteyince Allah Teala ona, "Ey Musa, sakın Samiri'yi öldürme, fakat onu yanından uzaklaştır," buyurdu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam ona, "Aramızdan çık git. Artık hayatın boyunca sen, bilmeden sana dokunmak isteyenlere bana dokunmayın diyeceksin. Böylece ne sen kimseye dokunabileceksin, ne de kimse sana dokunabilecek. Ölünceye kadar yalnız başına kalacaksın," dedi. Bundan sonra Samiri'ye dokunan kimse hemen hummaya yakalanırdı. Buzağa tapanların hak ettiği azap ve zaman vuku bulup geçtiği halde
Ayette bunun gelecekte olacağının ifade edilmesi, sonradan gelenlerin durumunun öncekilere dahil edilmesi yoluyladır. Ayet şöyle devam ediyor: İşte biz iftiracıları, yani Allah'a iftira edenleri böyle cezalandırırız. Yani İsrail oğullarının ortaya attıkları iftiradan daha büyük bir iftira yoktur. Çünkü onlar ziynetleri yakıp ondan bir buzağı, heykeli yapmışlar. Ve bu sizin de tanrınız, Musa'nın da tanrısıdır demişlerdi. Belki de ne onlardan önce ne de sonra hiç kimse böyle bir iftirada bulunmamıştır. Ardından müfessirimiz 153. ayeti kerimeyi veriyor bizlere. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Kötülükler yaptıktan sonra, ardından tövbe edip de iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayan ve esirgeyendir. Ayet-i kerime şöyle devam ediyor tefsirimizde: Ama hangi kötülük olursa olsun, kötülükler yaptıktan sonra ardından, yani onu işledikten sonra bu kötülüklerden tövbe edip doğru ve samimi bir imanla inananlara ve imanın gerektirdiği salih amellerle meşgul olanlara ve önceki grup gibi yaptıkları yanlışlarda ısrar etmeyenlere gelince, muhakkak ki Rabbin ondan, yani imanla beraber olan bu tevbeden sonra elbette ne kadar büyük ve çok olsa da günahları bağışlayan, dünyevi ve uhrevi türlü rahmetleri üzerinize fazlasıyla saçarak esirgeyendir. Müfessirimiz ayet-i kerimede geçen tövbe ile ilgili şu bilgileri veriyor bizlere: Tövbe dönmek demektir. Kula isnat edilince günahlardan dönmek, Allah Teala'ya isnat edilince de günahları affetmek suretiyle azap etmekten vazgeçmek manasına gelir. Ve tövbe iki çeşittir: biri zahiri tövbe, diğeri batini tövbe. Zahiri tövbe, şeriatın zahiri emirlerine muhalefetten ibaret olan zahiri günahları terk etmek ve azaları emredilen taatlerde kullanmaktır. Batini tövbenin ise kısımları vardır. Bunlardan birisi kalbin tövbesidir ki o batini günahlardandır ki zikirden gafil olmaktan ibarettir. Bu zikir vasfını kazandığında dil sussa dahi kalbi susmaz. İkincisi nefsin tövbesi. Bu da dünya alakalarından kesilip az ile yetinmek ve iffetli olmaktır. Üçüncüsü aklın tövbesi. Ayetlerin batınlarını ve Allah'ın yarattıklarının durumlarını tefekkür etmektir. Ve son olarak ruhun tövbesi. Bu da ilahi marifetlerle süslenmektir. Sırrın tövbesi ise dünya ve ukbadan yüz çevirdikten sonra yüceler yücesi Allah'a yönelmektir. Hazreti Celaleddin Rumi Kuddise Sirruh der ki: Ömür defterini kararttın ise tövbe et önceden yaptıklarına. Geçtiyse ömür, kökü bu demdir. Ömür ağacına tövbe suyu verdir. Pişmanlıktan inleyip sızlamaya başlayınca günahkarların iniltisinden arş-ı âlâ titrer. Kul günahlardan dönüp amelini düzeltince Allah da onun halini düzeltir ve kaçırdığı nimetleri tekrar ona iade eder. İbrahim bin Ethem'in şöyle dediği nakledilmiştir: Bana anlatıldığına göre İsrail oğullarından bir adam bir buzağıyı anasının gözleri önünde boğazladığı için eli kurudu. Tam bu halde otururken önüne yuvasından bir kuş yavrusu düşüverdi. Hayvancağız sağa sola koşuyor ama ne yapacağını bilemiyordu. Adam onu alıp tekrar yuvasına koydu
Bu yüzden Allah Teala ona merhametle acıdı ve elini tekrar ona iade etti. Mümine gereken tövbeye ve salih amellere koşmaktır. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Hud suresi 114. ayet. Ebu Zer radıyallahu anh'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, "Ya Resulallah, bana cennete yaklaştıracak ve cehennemden beni uzaklaştıracak bir amel öğret," dedim. Buyurdu ki, "Bir günah işlediğin zaman hemen ardından bir iyilikte bulun. Çünkü iyilikler 10 katı ile karşılık görür. Allah Teala buyurmuştur ki, kim bir iyilik getirirse ona o getirdiğinin 10 katı vardır." En'am suresi 160. ayet. Ben, "Ya Resulallah, la ilahe illallah demek de iyiliklerden midir?" diye sordum. Peygamberimiz de, "O iyiliklerin en iyisidir," buyurdu. Bil ki en iyi iş zikirden başkası değildir. Hidayet veren ancak Allah'tır. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz sohbetimize burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.

Kıymetli dinleyenlerim, programımızın ikinci bölümünde kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Araf suresinin 154. ayeti kerimesi. Yüce Mevlamız buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet haberi vardı. Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor bu ayeti kerime ile ilgili olarak. Kardeşi özür dileyip kavmi tövbe ettiği için Musa'nın öfkesi dinince yere attığı levhaları aldı. Öfke Musa aleyhisselamı dürtüp ona kardeşin kavminin buzağıya tapmasını engellemekte ihmalkar davrandı. Böylece senin azarlamanı ve cezalandırmanı hak etti. Bunun için onu saçından tut, kendine doğru çek ve ona şöyle şöyle söyle ve elindeki levhaları yere at diyen, sonra da bu tahrik ve teşvikinden vazgeçen bir insana benzetilmiştir. Haddadi demiştir ki, bir görüşe göre ayetin manası şöyledir. Musa öfkeden sükut edince demektir. Yani ayette kelimelerin yeri değiştirilmiştir. Mesela kafamı fese soktum anlamında fesi kafama taktım denilir. Onlardaki yazıda Rablerinden korkanlar için bir hidayet yani bir yol gösterme ve doğru yolun açıklaması ve yine yaratılanları iyi ve hayırlı işlere yönlendirme bir rahmet vardı. Musa aleyhisselamın elinde bulunan levhalar asıl kaynak olan Levh-i Mahfuz'dan naklen yazılmıştı. Çünkü nesih yani yazmak, yazı şekillerinin nakledilmesi ve asıl kaynaktan nakledilene aktarılmasıdır. Bir kitap başka bir kitaptan harf harf nakledildiği zaman bu kitabı şu kitaptan istinsah ettim, yani birebir naklettim denir. Ayette özellikle Rablerinden korkanlar zikredilmiştir. Çünkü Allah'ın kitabının ayetlerinden istifade edilebilecek olanlar yalnız onlardır. Kul samimi bir istekle Allah'ı, güzel amel ile de cenneti arzular ve Allah'tan uzak kalmanın ve cehenneme girmenin can yakıcı azabından korkarsa, tam manasıyla korku ile ümit arasında olmuş olur. Korku ve ümit ile de arzuladığı şeye nail olur. Bil ki haşyet, yani korku, Hak Teâlâ'nın sıfatlarını tanımaktan kaynaklanır. Allah'tan korkmanın alameti, dünyayı ve halkı terk etmek, nefis ve şeytan ile savaşmaktır. Demişlerdir ki, korku içinde bulunman, merhamet olunmandan iyidir. Çünkü önce kötülüklerden temizlenmek, daha sonra iyiliklerle bezenmek gelir. Şu hikaye insanları sakındıran, yani korkutan şeylerdendir. Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselam, bir kere yalnız arpa ekmeği yiyerek karnını doyurdu ve öylece uyudu. Uykusundan uyanamadığı için o geceki hizbini yani virdini yerine getiremedi. Bunun üzerine Allah Teala ona şöyle vahyetti. Ey Yahya! Benim evimden daha hayırlı bir ev ve benim komşuluğumdan daha iyi bir komşuluk gördün mü? İzzet ve celalime yemin ederim ki eğer sana Firdevs cennetini bir kez gösterseydim, ona olan iştiyakından dolayı bedenin erir, nefsin yok olur giderdi. Şayet seni bir defa cehennem ateşine muttali kılsaydım, ağlamaktan gözyaşların biter, yerine kan akardı. Üzerindeki iplikten örülmüş elbiselerini çıkarır, yerine demirden yapılmış elbiseler giyerdin. Hasan Basri şöyle der:
her ne kadar dövülse, kovulsa ve cefa edilse de köpek, önüne atılan bir kırık kemiğe koşar. Daha önce kendisine yapılanlara aldırıp kin beslemez. İşte bu özellik hakiki manada Allah'tan korkanların alametidir. Her müminde bu sıfatın bulunması gerekir. Hafız der ki, vefa gösterelim, kınanalım, hoş olalım. Çünkü bizim yolumuzda incinmek küfranı nimettir. Bir hadiste de şöyle buyurulmuştur. Kork Allah'tan korkmayandan. İmam Sehavi bu hadisin senet bakımından olmasa bile mana bakımından doğru olduğunu söylemiştir. Çünkü Allah'tan korkmamak insanı her türlü kötülüğe ve nahoşluğa sevk eder. Kıymetli dinleyenlerim, geldik A'raf suresinin 155. ayetine. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Musa tayin ettiğimiz vakitte kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizden bir takım beyinsizlerin işlediği günah yüzünden hepimizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırırsın, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim sahibimizsin. Bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, Musa tayin ettiğimiz buluşma vakti için kavminden 70 adam seçti. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a kavminin buzağa tapmasından özür dilemek üzere İsrail oğullarının en hayırlılarından 70 kişi seçerek belirlenen vakitte huzuruna getirmesini emretmişti. Belirlenen bu buluşma vakti münacat ve konuşma için değil, tevbe içindi. Musa Aleyhisselam Rabbi ile buluşmaya çıktığı her iki defa kavminden 70 kişi seçti ve onları da beraberinde götürdü. İsrail oğulları 12 boydu. Musa Aleyhisselam her boydan 6'şar kişi seçti. Bunların toplamı 72 kişi oldu. Ve Musa Aleyhisselam, içinizden 2 kişi geri kalsın, gelmesin. Çünkü ben sadece 70 kişi götürmekle emrolundum, dedi. Fakat kimse geri kalmak istemedi. Bu yüzden aralarında tartışma çıktı. Musa Aleyhisselam, geri kalıp gelmeyenlere gelenlerin ecri gibi bir ecir var buyurunca, Kaleb ve Yuşa geri kaldı. Musa Aleyhisselam kalan 70 kişiyle Tur'a gitti. Dağa varınca Hazreti Musa'nın yanında bulunan 70 kişi, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız, dediler. Bakara suresinin 55. ayetinde ifade edilen bu hususla onlar Allah'ı görmeye cüret ettiklerinde onları bir sarsıntı tuttu. Musa dedi ki, Rabbim, dileseydin bunları da beni de daha önce helak ederdin. Yani onları, insanları buzağa tapmaktan alıkoyma konusunda kusur ettikleri ve buzağa tapanların tapmakta ısrar ettiklerini gördüklerinde onlardan ayrılmadıkları zaman helak ederdin. Ben ise seni görmek talebinde bulunduğumda helak ederdin. Yani sen bizi günahlarımız sebebiyle helak etmek isteseydin, o zaman helak ederdin. Musa Aleyhisselam bu sözüyle Rabbine önceki affını hatırlatarak bu kez de affetmesini istemiştir. Ve şöyle devam ediyor ayeti kerime. İçimizdeki bazı beyinsizlerin yaptıklarından, inatla ve pervasızca seni görme taleplerinden ötürü bizi helak mı edeceksin? Yani bizi helak etme. Buradaki soru Allah'ın lütfuna güvenerek azabın vuku bulmasını yadırgamak içindir. Bu istekte bulunan onlardan bir kısmıydı. Yani aklı az,
görüşü zayıf bazı kimselerden sadır olan bu hata yüzünden böyle bir büyük kalabalığı helak etmek senin şanına uygun düşmez. Bu, yani beyinsizlerin içine düştükleri bu durum senin imtihanından, sınamandan başka bir şey değildir. Çünkü sen onlara kelamını duyurdun, onlar da bu yüzden sınanmaya maruz kaldılar. Kendilerine hakim olamayarak da seni görmeyi umdular. Müellifimiz burada şöyle diyor değerli dinleyenlerim. Fakir Bursevi der ki, bu onların Allah'ın kelamını bir ikram olarak değil de bir imtihan ve iptila olarak duyduklarının delilidir. Bu ise Musa Aleyhisselam'ın peygamberlik ve Allah ile konuşma nimetiyle seçilmiş olmasına halel getirmez. Çünkü onların Allah'ın kelamını işitmeleriyle Musa Aleyhisselam'ın işitmesi arasında çok büyük bir fark vardır. Şehzade Hazretleri der ki, mağfiret yani bağışlama, cezanın kaldırılması, rahmet ise iyiliğin ulaştırılmasıdır. Ayette önce mağfiret, sonra rahmet getirilmiştir. Sen bağışlayanların en iyisisin. Yani günahları bağışlar ve onları iyiliklere çevirirsin. Başkaları da suçları affederler. Ama onlar güzel bir övgüye nail olmak, ya büyük bir karşılık elde etmek ya da kalplerinden kasveti uzaklaştırmak için böyle yaparlar. Sen ise kullarının günahlarını herhangi bir gaye ve karşılık için değil, sırf katından bir lütuf ve ihsan olarak bağışlarsın. Bu yüzden senin bağışlayanların en iyisi ve merhametlilerin en merhametlisi olduğunda şüphe yoktur. Burada özellikle mağfiret ifadesinin kullanılması makama uygun gelmesi sebebiyledir diyor müellifimiz. Ve kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. A'raf suresi 156. ayet. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Musa aleyhisselam şöyle dedi. Bize bu dünyada da iyilik yaz, ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük. Allah Teala buyurdu ki, kimi dilersem onu azabıma uğratırım. Rahmetim ise her şeyi kuşatır. Onu takva sahiplerine, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Müfessirimiz ayet-i kerimenin tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Ayette geçen bize bu dünyada da iyilik yaz, yani maişetimizi güzel yap ve bizleri sana taatte muvaffak kıl. Ahirette de bize iyilik yaz, yani bize güzel bir mükafat ver veya bizi cennetine koy. Yaz, sabit kıl ve tayin et demektir diyor müellifimiz. Ayette geçen biz sana yöneldik. Bu cümle Musa Aleyhisselam'ın bağışlanma ve merhamet dilemesinin gerekçesidir. Yani sana özür dilemek için geldiğimiz büyük günahtan ve burada vaki olan seni görme talebinden tövbe edip sana döndük. Tövbe edenlerin tövbesini kabul etmemek senin lütfundan ve fazlından uzaktır. Denilmiştir ki Tur Dağı'ndaki 70 kişiyi sarsıntı alıp hepsi birden ölünce Musa aleyhisselam Allah'a yalvarmış ve Allah Teala onları tekrar diriltmiştir. Bu konu Bakara suresinde geçmişti diyor yine müellifimiz. Musa aleyhisselamın bu duasına karşılık olarak Allah Teala buyurdu ki, azabıma yani azap etmeyi dilediğimi uğratırım. Kimsenin buna karışması söz konusu değildir. Rahmetim ise dünyada her şeyi kuşatmıştır. Mümin, kafir, mükellef olan ve olmayan, şey vasfını taşıyan her şey dünyada rahmetime nail olur. Dünyada mümin ve kafir kim varsa
hepsinin üzerinde Allah'ın rahmet ve nimetinin eserleri gözükür. Onlar bu rahmet ve nimetle hayat sürer ve ölürler. Fakat Allah'ın rahmeti ahirette sadece müminlere mahsustur. Nitekim Allah Teala devamla şöyle buyurmaktadır: onu, yani rahmetimi, ahirette küfür ve masiyetten kendini dünyada koruyanlara, takva sahiplerine, zekatı verenlere ve bütün ayetlerimize inananlara daimi olarak inanan ve onlardan hiçbirini inkar etmeyenlere yazacağım. Yani sabit kılacağım ve tayin edeceğim. Müfessirimiz diyor ki, burada özellikle zekatın zikredilmesinin sebebi şudur: çünkü zekat onlara çok ağır geldiği içindi. İbni Abbas radıyallahu anhuma buyurmuştur ki, rahmetim her şeyi kuşatmıştır ayeti inince, şeytan cesaretlenip, ben de şeylerden bir şeyim dedi. Allah Teala o rahmeti takva sahiplerine, korunanlara yazacağım buyurarak, onu rahmetinin kapladığı şeyler cümlesinden çıkardı. Yahudiler ve Hristiyanlar da, biz de günahlardan korunur, zekatı verir ve Rabbimizin tüm ayetlerine inanırız dediler. Allah Teala aşağıda gelen ayetlerle onları da rahmetinin sınırları dışına çıkardı. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimizin bahsettiği ayetler A'raf suresinin 157. ayetinden itibaren gelmektedir. Sohbetimizin sonuna gelmiş olduğumuzu belirtmiş olalım. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla sizinle yeniden Ruhul Beyan Sohbetleri programında buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, hasseten nusreti, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzünün bütün mazlum müminlerinin üzerine ve sizlerin üzerinize olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Efendimiz aleyhisselam Ensardan Ebu Umame'ye, "Sana bir söz öğreteyim mi? Onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar," buyurmuş. Sabah akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmişti. "Allah'ım, gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım." Ebu Davud, Vitir 32.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi Vitir 10.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari, Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.
1: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: şah sultanım.
1: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Dünyanın en zengin adamlarının büyük arazisi er geç bir duvarla biter. En yüksek binanın da bir yükseklik sınırı vardır. Bu, bankalardaki paralar için de böyledir, yaşadığımız ömür için de. Sınırlıyız. Sık sık haddimizi hatırlamak güzel bir ödev.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, Mevla Teala Hazretleri her zaman duamız olduğu üzere bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp

hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenler, kulluk için yaratıldık. Hakk'a kulluk edelim. Nefsimizin oyunlarını bırakıp Hak yoluna gidelim. Hakk'ın emirlerini başımıza taç, sünnet-i seniyye-i Ahmediye'yi yolumuza sıraç, ibadet ve taati kendimize minhac edinelim. İşlediğimiz bunca kötülüklere ve günahlara nedamet edip, pişman olup, ağlayıp, sızlayalım. Tevbe ve istiğfarda bulunalım. Kendimizi herkesten aşağı tutalım. Baktığımızdan ibret alalım. Birisine bakıp şükredelim, bir diğerine bakıp fikredelim. Kıldığımız her namazdan sonra bunun Hakk'a son ibadetimiz ve kıldığımız son namaz olduğunu düşünelim. Hak söyleyelim, hakkı ve sabrı tavsiye edelim. Hakk'a hakkıyla kul, halka elden geldiği ve güç yettiği kadar yardımcı olalım. Buyuruyor ki, ey aşıkı sadık! Tövbe eden ve tövbeleri kabul buyurulan kişilerde şu sıfatların bulunması şarttır. 1. İlmi ilahiyi talim etmek ve hak ilmiyle hallenmek gerekiyor. 2. Tövbeden sonra hem o tövbeyi gerektiren günaha hem de diğer bütün kötü ve çirkin hallere dönmemek, her gün biraz daha gayret ve himmet göstererek ibadet ve taatini ve muhabbetini arttırmak gerekiyor. 3. Kimin haksız olarak malını almışsak geri vermek, kime vurmuşsak rızasını alıp gönlünü hoşnut etmek, hasımları ahirete intikal etmişse onların mirasçılarını bulup helallik almak, mirasçıları bulmak ve onlarla helalleşmek mümkün olamıyorsa hasımlarının ruhları için Kur'an-ı Kerim okumak ve onların ruhlarını şad edecek hayır ve hasenatta bulunmamız gerekiyor. 4. Giydiği elbiseyi hak için giymek, taktığı ziyneti hak için takmak. Zira tövbe etmeyenler elbiseyi şehvetleri için giyerler ve her türlü ziyneti de hevaları için takarlar. Tövbe eden ise elbiseyi avret yerini örtmek ve ayıbını kapamak ve taktığı ziyneti de Allah-u Teala'nın kendisine bağış ve ihsan buyurduğu nimeti ishar için takarlar. 5. Tövbe edenler o tövbelerine sebep olan günahları işledikleri yerlere gitmemeli. Tövbe ettiği halde evvelce günah işlediği yerlere giden ve o günahı hala işlemeye devam edenlerle görüşüp konuşanın tövbesini bozmasından korkulur. Bu ise sözünden dönmek ve Allah-u Teala'ya asi olmak demektir. Tövbe Allah-u Azimüşşan'a karşı yaptığı kötülüğü bir daha yapmamak üzere söz vermektir. Sözünden dönenler ise Allah muhafaza buyursun münafık sıfatına girerler. Bilindiği gibi münafığın 3 alameti vardır. Münafık konuşursa yalan söyler, münafık söz verirse sözünden döner, münafık emanet edilirse ona ihanet eder. Eğer bu sıfatlar bir kimsede varsa hemen tevbe ve istiğfarda bulunmalı ve bu kötü davranışları derhal bırakmalıdır. İnsan ve özellikle Müslüman sözünün eri olur. Verdiği söze sadık kalır. Ne yalan söyler ne de emanete ihanet eyler. Hele yalanla iman asla ve kat'a bir araya gelmez. Biri gelince öteki çıkar gider. 6. Kötü huylarını ahlak-ı Kur'aniye ve ahlak-ı Muhammediye'ye tebdil eylemek, yani Kur'an-ı Azimil Bürhan ve Resul-i Zişan'ın ahlaklarıyla ahlaklanmaktır. 7. Seher vakti uyanarak istiğfar eylemektir. Çok uyku uyumamak gerekiyor. Yatağa girince bir gün kendisinin böyle kabre yatırılacağını, gece karanlığını görünce de kabrin ve mahşerin karanlığını düşünmelidir insan. 8. Tövbe eden cömert olmalıdır. Ağlayanların gözyaşlarını dindirmelidir. Fakirleri, yoksulları, yetim ve dulları sevindirmelidir kişi. Elinde yoksa dilinde olmalıdır. Güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak da, bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak da cömertlik ve hakka sadakat nişanesidir. Allah-u Teala'yı hüsnü zan eylemeli, Allah-u Teala'yı sevmeli, Resulüne güvenmeli, rahata ve sefaya ermelidir insan. Allah-u Teala'dan razı ol ki o da senden razı olsun. Cennet ve rızasını, rıdvanını, mülk-i kebirini sana bağış ve ihsan buyursun.
İnsan suresinin 20. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu mealen buyuruyor ki, ve ne tarafa baksan tarif ve tavsif edilmez bir nimet, büyük ve geniş bir mülk ve saltanat görürsün. Ey hak ve hakikat talibi! Ağız tatlarını bozan ölüm gelmeden, ahirette azap ve ikap görmeden, nar-ı cehennemi görmeden, dünya hayatındayken nar aşkı ilahiyle cismini yak. Nefsinin her istediğini verme. Nefsinle mücadele ve mücahede et. İbadet ve taatte daim ol, bela ve musibetlere razı ol ve rıza-i ilahiye eriş ve selam buyuruyor. İlahi bizleri Habibi Edib'in hürmetine nail-i meram eyle. Ayıplarımızı ört, suçlarımızı bağışla. Lütfunla, kereminle yarlıga. Tevbesinde sabit, gece gündüz abid, dergah-ı bargah-ı uliyetine sacit kullarından eyle. İman ile yaşat, iman ile öldür. Cemalinle güldür, sefane erdir. Günahlarını hasenata tebdil ve tahvil buyurduğun, tövbekar kulların zümresine bizleri de ilhak eyle. Habibinden ayırma, dinden, imandan ve hayadan sıyırma. Gözlerimizi toprak ile doyurma. Hak ile batılı bilelim, daima hakka yönelelim, batıldan yüz çevirelim. Küfür ikabından, kabir azabından azad eyle. Ölmüşlerimize rahmet, olmuşlarımıza derecat âliya ile rıfat, vatan ve milletimize refah ve saadet, din ve devlet, vatan ve millet uğrunda çalışanlara gayret ve basiret, ordularımıza nusret ve muzafferiyet ihsan ve inayet eyle. Celalinden cemaline sığındık ya Rabbi. Zat-ı uliyetine güvendik Allah'ım. Rahmetine dayandık. İman ile uyandık. Ey yüce Mevlam, bizi kapından kovma. Huzurundan mahrum koyma. Dinleyip işittiklerimizle amil, sıdk ve ihlas ile kamil olanlardan eyle. Bu programı dinleyen, dinleten tüm kardeşlerimizi nurunla pür nur, gönüllerini aşkınla mamur, lütuf ve kereminle mesrur eyle. Hayırlı ve helal kazançlar nasip buyurarak hayra sarf etmeyi müessere eyle. Asi ümmeti Muhammed'i ıslah ve bizlerin bütün müşkillerini de kolaylığa tebdil eyle. Ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Hafız ismi şerifinle hıfz eyle. Din ve devlet düşmanlarını kahreyle. Bi hürmeti Seyyidil Mürselin. Subhaneke Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ İbrahim suresinin 7. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki, ve yine hatırlayın ki Rabbiniz Celle Şane size şunu bildirmişti. Celalim hakkı için eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz herhalde o nimetlerimi arttırırım. Düşünün ve hatırlayın o zaman ki Rabbiniz Celle Şane ilan buyurdu. Duyunuz, biliniz, iman ediniz. Eğer verdiğim nimetlere şükreder, bana hamdü senada bulunursanız, hiç şüpheniz olmasın, o nimetlerime şükredenlere nimetlerimi ve ihsanlarımı arttırırım. Yine ayette, nankörlük ederseniz, iyi biliniz ki azabım çok şiddetlidir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. İyi biliniz ki verdiğim nimetlere şükretmeyerek küfranı nimet eder, nankörlükte bulunursanız, yani ihsan ettiğim nimetlerin hakkını eda etmezseniz, hiç şüpheniz olmasın, azabım bu dünyada bir işkence, ukbada gayet sert ve korkunç olacaktır. Demek oluyor ki nimetlerin artması ve saadete ermemiz, ancak ve yalnız bize bağış ve ihsan buyrulan o nimetlere şükretmemiz de kaim ve kabildir. Nimetlerin zevali ise bahş ve ihsan buyrulan o nimetlere şükretmeyişimizdendir. Bu ayet-i cellede Hak Sübhanehu ve Teala bu gerçeği bütün açıklığı ile gözlerimizin önüne sermiş bulunmaktadır. Ki bir insan için bundan daha büyük bir felaket düşünülebilir mi? Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmıştır. Bu bize bahş ve ihsan buyurduğu nimetlerin en yücesidir. Burada akla bir soru geliyor. İnsan olarak yaratılmak nimetinin şükrü acaba nedir? Öyle ya, dileseydi bizi insan olarak değil de farklı bir hayvan olarak
yaratabilirdi. Kim engel olabilirdi? Şu halde bu soruyu nasıl cevaplandırabiliriz? Bize verilen akılla çoğumuzun bulamadığı ve belki sonuna kadar da bulamayacağı bu cevabı, yani insan olarak yaratılmak nimetinin şükrünün ne olacağını, daha doğrusu ne olduğunu Allah Azimüşşan lütuf ve kereminin başka bir nimeti olarak Kur'an-ı Azim'inde açıklamak suretiyle biz gafilleri irşat buyurmaktadır. Zariyat suresinin 56. ayet-i cellesinde mealen, ben cinni ve insanları ancak bana kulluk ve ibadet etsinler diye yarattım. Gördünüz mü, sorunun cevabı açıklandı. Rabbimiz buyuruyor ki, biz cinleri ve insanları ancak bizi bilmesi, bizi tanıması, bize iman etmesi, bize kulluk ve ibadette bulunması için yarattık. Şu halde bize bahş ve ihsan buyurulan insanlık nimet ve şerefinin şükrü, Rabbil Alemin'e iman etmek, ona kulluk ve ibadette bulunmakla ödenebilir. Ne var ki kul ne kadar ibadet etse de bu nimetin şükrünü hakkıyla edaya muvaffak ve muktedir olamaz. Olsa olsa ibadetlerimizle Rabbimizin bu en büyük, en yüce ihsanına minnet ve şükran duygularımızı ishar etmiş oluruz. Yoksa bir kimse doğduğu andan öldüğü güne kadar başını kaldırmaksızın secdede kalsa, yine de bütün vücudumuza kumanda eden baş dediğimiz uzvumuzun şükrünü eda edemeyiz. Yine doğduğumuz andan öleceğimiz güne kadar oruç tutsak bedenimizin şükrünü yerine getiremeyiz. Şu halde Hakk'ın bize bağış ve ihsan buyurduğu ruh nimetinin şükrü, Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine iman etmekle, vücut nimetinin şükrü, Rabbimize itaat ve ibadetle, sıhhat nimetinin şükrü, Allah rızası için oruç tutmakla, güzellik nimetinin şükrü, iffet ve ismetimizi, ırz ve namusumuzu korumakla, kuvvet nimetinin şükrü, hak yolunda savaşmakla, göz nimetinin şükrü, ibret nazarıyla bakmakla, kulak nimetinin şükrü, hak kelamı dinlemekle, ağız nimetinin şükrü, helal yemekle, dil nimetinin şükrü, hakkı zikretmekle, daima doğruyu söylemekle, hakkı ve sabrı tavsiye etmekle, hakka davet etmekle bir dereceye kadar yerine getirilmiş olur. Yalnız bu kadar mı? Bize bahş ve ihsan buyrulan ilim ve sanatın şükrünü, bunları ehline ve talibine öğretmekle, mal ve paranın şükrü, zekat ve sadaka vermek, yoksullara, fakirlere, yetimlere, muhtaçlara yardım etmekle, sahip olduğumuz eşyanın şükrü, onları yerinde, zamanında ve iyi kullanmakla eda edilmeye çalışılmalıdır. Rabbimizin bize bağış ve ihsan buyurduğu kalbin şükrü, Allah ve Resulünü sevmekle, kalbimizi hubbu sivadan tathir etmekle, onu Hakk'ın emrine uygun olarak kalbi selim haline getirmektedir. Sözü uzatmaya ne lüzum var? İbrahim Sûre-i Cellesi'nin 34. ayet-i kerimesinde mealen, eğer Allah-u Teala sizlere bağış ve ihsan buyurduğu nimetleri sayalım deseniz, o kadar çok ve sonsuzdur ki saymaya gücünüz yetmez, sayamazsınız buyurulmuştur. Biz burada ancak gücümüzün yettiği ve aklımızın erdiği kadarını saydık. Kendisine güvenen oturup Hakk'ın bağış ve ihsan buyurduğu nimetleri yazmaya başlasın. Tamamı tamamına sayıp yazabilene aşk olsun. Biz böyle bir kudretin insanoğluna verildiğini sanmıyoruz. O sonsuz ve sayısız nimetlerin 100.000'de biri dahi değildir bu anlattıklarımız. Ve unutulmamalıdır ki bütün bu nimetler ancak bu fani alemde malik olduklarımızdır. Baki ve ebedi olan ahiret aleminde nimetlerden bazılarını ancak ilmen duyarak bilmekteyiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah bu hususları sizlere aktarmaya gayret edeceğiz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Tevbe suresinin 119. ayet-i cellesinde Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Ey iman edenler! Allah-u Teala'dan rızasına aykırı şeyler işlemekten sakının ve imanlarında, ahitlerinde hak dinde niyet, söz ve fiil bakımından her hususta sadıklarla beraber olun." Diğer bir ayet-i kerimede de "Kötülerle olursanız onlara isabet edecek bela ve musibetler size de isabet eder." buyurulmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca iman sahiplerine düşen en büyük vazife kötü, asi ve günahkar kişilerden ayrılmak, iyi, salih ve muttaki kişilerle bulunmaktır. Gaflet edilmemesi gerekir ki bir hadis-i şerifte yalnız sağ olanların değil, hatta ölülerimizin dahi iyi ve salih kişilerin civarına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Dünya hayatında kötü komşularımızdan tedirgin ve rahatsız olduğumuz gibi, kötülerin yanına gömülen ölülerimizin de onların görecekleri azaptan huzursuz olacakları muhakkaktır. Bizden önce gelip geçmiş kavimlerin azgınlıkları ve taşkınlıkları dolayısıyla ilahi bela ve musibetlere uğrayarak mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Nitekim bizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden maruz kaldığımız bela ve musibetler bizden sonra geleceklere ders ve ibret olacaktır. O halde Allah-u Teala'ya karşı isyan ve tuğyana devam ederek ilahi azaba müstahak olmamak ve bizden sonrakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetindeyiz. Ey aşık-ı sadıklar, Allahu Sübhanehu ve Teala Hazretleri bir hadis-i kutsi'de şöyle buyurmaktadır: "Ben azimüşşan, kulluk ve ibadete layık ve müstahak mabudum. Bu mülkün müstakillen maliki ve mutasarrıfı da ancak benim. Başınızda bulunan emirlerinizin kalpleri, kudret ve kuvvetleri ve iradeleri benim kudret elimdedir. Eğer kullarım bana karşı itaatli bulunurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini onlara karşı merhametli kılarım. Eğer bana asi olurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini isyan eden o kavme karşı gaddar ve merhametsiz kılarım. Onun için sizi idare edenlere, size kötü davrananlara, haksızlık ve zulmedenlere sövüp saymayınız. Belki işlediğiniz isyan ve günahlardan ötürü tevbe ve istiğfarda bulununuz ki ben azimüşşan onların kalplerini size karşı insaflı ve merhametli kılayım." Kıymetli dinleyenler, dersimizin başından beri kişi ister dünyada ister ahirette kazandığının karşılığını veya cezasını bulur. Zira Erhamer Rahim'in olan Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretleri tek hücreden ibaret bir mahlukunun dahi zarar görmesine razı değildir. Ne var ki kul isyanda ısrar ve sebat ederek Allahu Teala'ya itaatten çıkarlarsa Allah Azimüşşan o asi kulundan intikamını yine kulu eliyle alır. Adetullah böyle cereyan etmiştir ve böyle olacaktır. Nasıl ki bir pisliği süpürüp temizledikten sonra o süpürgeyi ateşe atarak yakarsak asi kullarının isyan pisliklerini de Allah-u Teala bir başka asi kulunu süpürge gibi kullanarak temizler ve bu temizlik ameliyesine memur ettiği zalimi de cehenneminde yakar. Hayrın ve şerrin ve her şeyin Allah-u Teala tarafından olduğuna inanan bir Müslümana, bu itikadı benimsemeyen bir kimse arkasından yetişerek ensesine şiddetli bir tokat atar. Tokatı yiyen geriye dönüp bakınca "Niye şaşırdın?" der. "Senin inancına göre her şey Allah'tan değil mi?" O sünni Müslüman kendisine şöyle cevap verir: "Amenna ve saddakna." Evet, her şey Allah-u Teala'dandır ama hangi zalimi bu işe memur buyurdu diye baktım. Ey aşık-ı sadık, Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri biz nasıl olursak öyle tecelli buyurur. Biz Allah-u Teala'yı zikredersek Allah-u Teala da bizi zikreder. Bakara suresinde buyurduğu üzere "Siz beni taatle anın ki ben de sizi sevapla anayım." Biz Allah-u Teala'nın dinine sarılır, onun kitabında çizdiği hak yoldan ayrılmaz, onun dinine yardım edersek Allah-u Teala da bize her hayırlı işimizde yardım eder
bizleri mansur ve muzaffer kılar. Muhammed suresi 7'de eğer siz Allah-u Teala'nın dinine ve Resulüne yardım ederseniz o da düşmanlarınıza karşı size yardım eder. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere yaptığımız işlerle şükredersek, onu daima zikreder, rızasını almaya çalışırsak Allah-u Azimüşşan da bize nimetlerini arttırır. İbrahim suresi 7'de eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz herhalde nimetlerimi ziyade kılarım. Bilmem anlatabiliyor muyuz? Evet, biz nasıl olursak Allah Celle Celaluhu Hazretleri de öyle tecelli buyurur. Elest bezminde Rabbimize verdiğimiz bir söz, bir ahdimiz vardır. Bela dedik. Ve ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut olmadığını ve olamayacağını kabul ve tasdik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen biliyoruz. Şu halde bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze sadık kalmamız gerekir ki Allah-u Teala da bize ahdini yerine getirsin. Bakara suresi 40'ta ahdime vefa ve bana iman ve itaat edin ki ben de ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozmayın ve benden korkun. Kıymeti dinleyenler, her işin başı Allah korkusudur. Onun için ehlullah Allah-u Teala'dan korkmayandan kork buyurmuştur. Allah-u Teala'dan korkmak ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet etmekle, bize ihsan buyurduğu sayısız nimetlere şükretmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geçmemelidir. Daha önceki derslerimizde, programlarımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu malın şükrü yine Allah-u Teala'nın emri gereğince zekat ve sadaka vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmekle olur. Yalnız dille şükretmek, Allah-u Teala'ya şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan buyurulan vücut ve sıhhatin şükrü ibadettir. İbadetlerin en eftali olan namazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kullanmaktır. Nitekim ömrün şükrü de bir lahza kaçırmaksızın sayılı nefesleri ibadet ve taatle geçirmektir. Rabbine karşı suç ve kötülük işlemekten kaçınmaktır. Hicr suresinde Rabbimiz sana yakin olan gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Güzelliğin şükrü ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şükrü her şeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü hak kelamı duymaktır. Dilin şükrü lisanı zikrullah ile süslemektir. Yalan söylememek ve dedikodu etmemektir. Ağzın şükrü helal yemektir. Kalbin şükrü iman ile muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile tezyin etmektir. Ellerin şükrü onları birer marifetle süslemek ve bunu Allah-u Teala'nın yolunda kullanmaktır. Ayakların şükrü Allah-u Teala'nın rızasına uygun ve müsaade buyurduğu yere basmaktır. Zikrin en yücesi, en ulusu ve eftali kelime-i tevhiddir. Kelime-i tevhid 7 mübarek kelimeden ibarettir. Bu mübarek kelimelerin birçok hikmeti ve sayılamayacak kadar çok nimeti vardır. Bizim burada sayabileceğimiz nimetlerinden birkaçı denizlerden bir katre ve güneşten bir zerredir. Birinci hikmeti, bu kelimeyi, mukaddeseyi diliyle söyleyen ve kalbiyle iman eden kimse cehennemden azat olur ve cennete girer. İkinci hikmet, bu alem-i şuhuda gelen insanoğlu. Bu alemden sonra 7 müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden birisi bu alemden ayrılmaktır ki bu ayrılış ölümle başlar. İnsan bu alemden ya imanla veya Allah-u Teala'ya sığınırız, imansız olarak küfr ile ayrılır. Tevhid edenler ruhlarını iman ile teslim ederler. Üçüncü hikmeti, insanoğlunun bu alemden sonraki üçüncü müşkil kabirdir. Kabir ya zulmetli karanlık veya nurani aydınlık olur. Kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik edenin kabri tevhid nuru ile nurlu olur. Dördüncü hikmet, kabre girdikten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına doğru cevap vermektir. Tevhid ehline bu soruları kolaylıkla cevaplandırmak nasip ve müyesser olur. Beşinci hikmet, mahşer günüdür. O gün birçok yüzler kara ve birçok yüzler ak olacaktır.
tevhid ehlinin yüzleri işte o muhlik günde ak olur. 6. hikmet, mizan. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda tevhid ehlinin hasenat, iyilik kefesi ağır olur. Zira aşk ile bir tevhid okumanın sevabı 7 kat yerlerden ve 7 kat göklerden ağırdır. 7. hikmet, bütün bu vartaları atlatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği meselesidir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu 7 mübarek kelime hürmetine Hak Teala tevhid eden kullarını bu 7 müşkilden halas buyurur. Tevhid ehlini şeytan vesvesesinden de korur. Çünkü kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı yakan muazzam bir ateştir. Nazargâh-ı ilahi olan kalbe girecek, sızmaya çalışacak sinsi düşmanlara engeldir. Gönüller zikrullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır. Zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemal-i la yezel zahir olur. Allah-u Teala'nın salih kulları Mevla'yı her an, her zaman ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu de salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah vücutta cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah gözlerin nuru ve kalplerin sürurudur. Zikrullah kalbi Allah nuruyla nurlandırır. Allah aşkıyla şuurlandırır. Zikrullah şeytanın ihvasını kalpten uzaklaştırır. Zikrullah her derde deva ve her manevi hastalığa aynı şifadır. Şeytan Mevlasını zikredenden nefret eder ve kaçar. Ona yaklaşmaz. Zikri daim olanın kalbi naim olamaz. Zikredenin kalbi bütün kalpler öldüğü gün diridir. Uyanık kalpler de şeytan vesvesesi olamaz. İster gizli ister aşikar zikrin eftali huzur ve huşu ile aşk ve şevk ile inanarak iman getirerek La ilahe illallah demektir. Ve bu manevi nimetten yemektir. Kıymetli dinleyenler, buraya kadar anlatmaya, aktarmaya gayret ettiğimiz bu kelam-ı şerifleri tam manasıyla anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi Allah'ımız Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize yine nasip eylesin. Başka bir programda tekrar görüşebilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Kirli suyun nedeni olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor. Nida Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak suya muhtaç beldelere su kuyusu açıyoruz. Sizler de bu kervana katılın, hayra vesile olun. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
0: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: aç kalma endişesi bu dünyada mutsuz olmak için yeterli bir sebeptir. Ama birçok hastalığın sebebi ölçüsüz yemektir. İnsan hep yemek isterken doktor hep perhiz verir. Rızık sahibine kulak vermezsen doymazsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz, beraatiniz olsun.
3: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Kitaptan daha iyi arkadaş yoktur. Zaman zaman insana dert ortaklığı eder. İnsanın gönlünü açar, yüreğine su serper. Gönlünün her muradına onunla erişirsin. Böylesine güzel bir dost görülmemiştir. Ne incitir, ne incinir. Katip Çelebi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

0: والإكرام.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
2: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ne kadar zengin olsan, yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan, alabileceği kadar alır. Gerisi kalır. Mevlana.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek. Tohum ek. Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın.
1: Ağaç dik.
0: Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük, zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1:55.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Nida'dan gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Radyo Nida'dasınız, Nida'dan Gönüllere programı başladı. Hayırlara vesile olsun inşallah. Güzel Bursa'mızın güzel kardeşleri ve nerelerden dinliyorsanız. İnşallah bugünkü programda bilmemiz, öğrenmemiz gerekenleri herkesin anlayabileceği şekilde inşallah tekrar etmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi çoğu şeyi öğrensek, bilsek de tekrar etmediğimiz zaman bazen akılda kalamayabiliyor. Hele hele bu bilgiler bizim hem dünyamıza hem de sonsuz olan ahiret hayatımıza yönelikse bu çok daha önem kazanıyor. İnşallah Nida'dan Gönüllere programında her Müslümanın bilmesi gereken en önemli konuları, kavramların ne olduğunu, ne anlama geldiğini öğrenmiş olacağız. Bilen kardeşlerimiz de güzel bir tekrar yapmış olacaklar. Hem size hem bize kolay gelsin. Değerli kardeşlerim, güzel dinimiz Rabbimiz tarafından gönderilen son din bildiğiniz gibi. Ve bu dinin mensubu olmak için, dahil olmak için iman etmemiz gerekiyor. Zaten mümin dediğimizde iman eden insanlar akla geliyor. Bildiğiniz gibi her çocuk İslam fıtratı üzere doğuyor. Yani kalu beladan beri aslında biz müminiz. Peki kalu bela ne demek? Allahu Teala şu imtihan dünyasını yaratmadan önce ruhlarımızı yarattı. Hepimize ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Ve ruhlarımızın her biri evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap verdik. İşte bu cevapla yapılan bir sözleşme kalu bela. Yani bir sözümüz var. Ya Rabbi, sen birsin, hepimizin eşi ve benzeri olmayan, tek olan Rabbisin sözümüz var. Ancak kafir olup Allah'ın emirlerine karşı gelenler verdikleri sözde durmadılar. Bu yüzden sözlerinde durmayıp Allah'a isyan ettikleri için elbette Allahu Teala ölüp tekrar huzura döndüklerinde onları cezalandıracak. Peki biz kalu belayı neden hatırlamıyoruz? Kardeşlerim, eğer zaten biz o zamanı hatırlamış olsaydık, kimse bu dünyada belki de kötü olmayacak ve cezada almayacaktı kötülük olmayacağı için. Şöyle düşünün, ölümüne 24 saat kaldığını bilen bir insanın, o 24 saat içinde hiçbir şeyden zevk alamaması, öleceğini bile bile mutlu olamaması gibi. Aslında bu hatırlayamayış bizimle ilgili. Biliyoruz, unutkanız. Hatta bazen öyle unutuyoruz ki dünya bir araya gelse de bize o unuttuğumuz şeyi hatırlatamayabiliyor. Mesela attığımız ilk adım, söylediğimiz ağzımızdan çıkan ilk cümle veya 7 aylıkken başımıza gelen şu veya bu olay. Kısacası birçok şeyi hatırlayamıyoruz ve hatırlayamayacağız. Ancak o zaman da bizim yanımızda olan anne babamız birçok şeyi yaşadıkları için bizimle sen şöyle yapardın, böyle yapardın, o zaman şöyle oldu diyebilir. Yani onlardan öğreniriz. Aynı şekilde o kalu bela zamanında da Allah Teala bizimle beraberdi. Bize o hatırlamadığımız anı anlatarak verdiğimiz sözün gereğini yapmamızı emrediyor. Şöyle bir etrafa baktığımızda bilimsel onca kaide ispatıyla gözümüzün önündeyken parmak uçlarımızdan gözlerimize, şu vücudumuza, koskoca evrene, yani Allahu Teala'nın varlığını ispat eden onca şeye bakınca zaten tüm denklemde çözülmüş oluyor. Evet, birçoğunu anlayamasak da
yaratılmış olan her şey bir anlam ifade ediyor. Kimisi okyanusların dibinde, kimisi gökyüzünde, kimisi gözümüzle göremeyeceğimiz mikro alem denilen ancak belli aletlerle görülen yerlerdi. Evet, az önce söylediğimiz gibi ilk kez nasıl yürüdüğümüzü, ne yaptığımızı, birçok şeyi hatırlamıyoruz, değil mi? Küçük yaşlarımızda, ama o zaman edindiğimiz her şeyi hatırlıyoruz. Örneğin, ilk adımımızdan birkaç ay öncesini, belki ilk adımımızı, ilk düştüğümüz şeyi, ilk doğrulmamızı, ilk yemek yememizi hatırlamıyoruz. Ama o zamanlar bunları yaptığımızı biliyoruz ki hala yürüyebiliyor, yemek yiyebiliyor, kendi işimizi görebiliyoruz. Ama ilginç olan hatırlamadığımız o zamanlardan aldığımız tecrübeler bunlar. Bununla ilgili çok da ayrıntılara girmeye lüzum yok. Bize nasıl anlatıyorsa Rabbimiz Celle Celaluhu, ona iman ediyoruz. İşin özü, ruhlarımızın vermiş olduğu bir söz var ne kadar hatırlamıyor olsak da ve onun ilk şartı yani iman aklımıza gelecek ve iman etmemizin ilk adımı da kelime-i şehadet olacaktır. Evet, birçok eserde iman anlatıldığında ilk madde kelime-i şehadettir. Günlük hayatımızda da sık sık zaten söylüyoruz. Kelime-i şehadet imanın ilk kaidesidir. Ne demek bu? Allah Teala'ya iman ettik ve gönderilen Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bildirdiği her şeye kalbimizle inandık ve bu inancımızla kalmadık, dilimizle ifade ettik. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi biz insanlar aklımız büyüdükçe olgunlaşırız ve bir şeyleri sorgulamaya başlarız. İşte bu dönemimizde doğduğumuz hale, yani fıtratımıza yaklaşırız. Ben nereden geldim, nereye gidiyorum? Bunca insan nereden geliyor, nereye gidiyor? Ahiret deniyor, öncesinde kıyamet deniyor, bunlar nedir? Tüm bu soruların cevabını insan arar ve aramalıdır da. İşte burada öğrenmemiz gerekenlerin başında elbette her şeyin yaratıcısı, eşi ve benzeri olmayan Allah-u Teala'yı tanımak vardır. Ki kendisini bilmemiz gerektiği kadar tanımış olmak, her şeyin cevabını bulmak demektir aynı zamanda. Şimdi buyurun, Kalu Bela'yı, yani yaratılış öncesinde verdiğimiz sözü, sonra iman etmemiz, kelime-i şehadeti öğrendikten sonra Allah-u Teala'yı tanıyalım. Allah-u Teala'nın sıfatları var, özellikleri var. 7 veya 8 olarak aktarılıyor. Hepsi de kendi zatı gibi tertemiz ve emsalsizdir, yani başka bir örneği yoktur. Değerli kardeşlerim, hiçbir akıl sahibi kendi gücünü kullanarak Allah-u Teala'nın nasıl olduğunu anlayamaz, idrak edemez. Allah-u Teala gerçek ve ezeli bir hayat ile diridir. Hayat sahibidir. Varlıkların hayatı da onun iradesiyle başlar. Allah-u Teala'nın hayatı dediğimizde, kendi yaşadığımız veya insan, cin ve diğer canlıların oluşturduğu bu hayat mekanizması aklımıza gelmemelidir. Çünkü bizim hayatımızın bir başlangıcı ve sonu vardır. Ama Allah-u Teala'nın hayat sıfatında ne öncesi ve sonrası yoktur ki tüm hayatları başlatan da kendidir. İlim sıfatı vardır. Allah Teala geçmişte, gelecekte ve şu an yaşadığımız zamanda tüm olacakları, olmuşları, olanları ne kadar açık, gizli, şu, bu varsa hepsini bilendir. Evet, ilim dendiği zaman her Müslümana farzdır öğrenmesi gereken ilmi talep etmek, okumak, öğrenmek, ama bu ilim
az önce hayat sıfatında olduğu gibi sınırlı bir ilimdir. Allah Teala'nın bize öğrenmemiz gerekeni vermesiyledir. Üçüncü sıfat iradedir. Allah Teala'nın dilemesi ve bir şeyin olmasını istemesi anlamına gelir. Yani bizim müdahale edemediğimiz şu dünyada ölümlerin, doğumların olması Allah Teala'nın iradesiyle olur. Dünyada iyilikler var, kötülükler var, itaat edenler var, isyan edenler var. Her şey ama her şey onun Celle Celaluhu iradesi ile olur. Kul kendine düşen iradeyle, yani cüz'i irade dediğimiz, iyi veya kötü, doğru yanlış, hayır şer, haram helal, hangi yollardan gidecek, bu iradeyi kendisi gösterir. Lakin kendine yazılmış ölümü ne geri ne ileri alabilir. Bu da sınırlı bir iradedir. Peki insanın iradesi olmamış olsa ne olur? O zaman cennet ve cehenneme lüzum kalmaz. Zaten her şey Allah Teala'nın istediği gibi olduğu için de insanın iradesi bir sorumluluğu olmazdı. Allah Teala'nın irade sıfatı da ol dendiğinde her şeyin olmasıdır. Diğer bir sıfat kudrettir. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu sonsuz bir güce ve kudrete sahiptir. Az önce söyledik, ol dediği zaman her şey olur, yoktan var edilir. Var olan da bir emriyle yok olur. Onun gücü ve kudretinin baş edemeyeceği hiçbir şey yoktur. Bizim de diğer sıfatlarda olduğu gibi bundan küçücük bir cüz vardır. Ben senden daha fazla kilo kaldırıyorum, o benden daha fazla kaldırabiliyor. Öteki şu kadar güçlü veya şu işi yapıyor, şu kadar zeka sahibi, şöyle girişken, böyle kabiliyetli, becerikli ama hepsi sınırlı. Diğer bir sıfat basardır. Allah Teala her şeyi olduğu gibi kusursuz bir şekilde görür. Bizim gibi uzak veya yakın görme konusunda haşa herhangi bir tutarsızlık veya eksiklik yoktur. Karanlıkta, aydınlıkta, her yerde, gözün göremediği canlılarda ki her şeyi yaratandır, galaksilerin üstünde, alemlerin, semavatın neresinde ne varsa bilir. Yani biz bir organa muhtacız görebilmemiz için gözümüzle görüyoruz, sinir ağlarıyla beraber beynimizin görme merkezi arka tarafa gidiyor. Bu sinirler beyinde pişiyor, tabiri caizse bir yazılımla görüntüye dönüştürülüyor. Ama gözümüz olmazsa bunu yapamıyoruz. Dolayısıyla Allahu Teala'nın basar sıfatında görmesi deyince haşa bir organı yoktur. Daha doğrusu muhtaç değildir kardeşlerim. Diğer bir sıfat semi, yani Allahu Teala'nın gizlide, açıkta, uzakta, yakında her şeyi işitmesidir, duymasıdır. Onun bir sesi işitmesi bir başka sesi işitmesine engel olmaz. Ve bizim gibi bir organa, gözde olduğu gibi duyarken de kulağa ihtiyacı yoktur. Bizler birçok şeyi duyamıyoruz ve iyi ki de duyamıyoruz. Çünkü bilim insanları diyor ki insan belli bir frekans aralığındaki sesleri duyabiliyor. Eğer öyle olmasaydı nasıl ki şu MR'a, tomografi cihazlarına girdiğimizde o bizi rahatsız eden sesler var ya, dang dang dang dang dang ses gelir. 24 saat düşünün, onun kat ve katı sesleri kulağımız duymuş olsaydı, ki o sesler var ama biz duyamıyoruz, insan çıldırır ve hayata devam edemezdi diyor bilim insanları. Allahu Teala her şeyi duyar. Kelam sıfatı vardır. Allah Teala şu an kullandığımız sese, harfe veya olmazsa olmazımız olan şu cümlelere ve lisana
ihtiyaç duymadan konuşur, söyler. Onun konuşması elbette bizimki gibi değildir. Hiçbir yöne, hiçbir sese, hiçbir vasıtaya, hiçbir alete ve zamana ihtiyacı yoktur. Şu sesimi duyabilmeniz için karşımdaki mikrofona, o mikrofonun kabloyla bir ses kayıt cihazına, oradan bilgisayara, oradan şuna buna gitmesi gerekiyor. Mesela elektrik olmadığında ne bu kayıt gerçekleşebilir ne de siz dinleyebilirsiniz gibi. Ama Allah Teala'nın kelamı bizden benzersizdir. Öğrendik ki Allah Teala'nın bazı sıfatları, evet bizlerde de var, bahşetmiş bize, ikram etmiş. Fakat bu benzeme anlamına gelmez. Biz eksikliklerle, ihtiyaçlarla doluyuz. Rabbimizin böyle bir eksikliği ve ihtiyacı yoktur. Bizim tüm sıfatlarımız, görmemiz, duymamız, gücümüz, yazmamız, konuşmamız hepsinin bir sonu vardır. Çünkü ölümlüyüz. Yine biz insanların bu sıfatlarımız değişkenlik gösterebilir. Bugün çok iyi duyuyoruz, yaşlandığımızda veya bir rahatsızlıkta duyamıyor olabiliriz. Gözümüz şu kadar metreyi görüyordum ama artık göremiyorum diyebiliriz. Yani değişkenlik gösterebilir. Ama Allah Teala'nın sıfatları sınırı yoktur, eşi yoktur, yorulma yoktur, eskime, azalma yoktur. Yine son olarak söyleyelim, görmemiz için birçok şeye ihtiyacımız var. Hemen aklımıza gelen ışık, duymamız için belli bir frekans aralığında olması gerekir seslerin. Konuşmamız için ses telimizin, ondan evvel nefes alıp verişimizin olması gerekir. Her şeye ihtiyacımız vardır. Bir şeylere bağlıyız. O sıfatları kullanabilmek için. Allah Teala hiçbir şeye muhtaç olmadan bunları kullanır. Celle Celaluhu. Rabbimiz hakkında bu kısa ve önemli bilgileri tekrar ettikten sonra yine bilmemiz gerekenlerde meleklere geçelim. Her bir yaratılanın olduğu gibi meleklerin de görevleri var. Biliyoruz ki hiçbir şey başı boş ve öylesine yaratılmamış. Melekler nurdan yaratılan ve gerçek şekilleriyle göremeyeceğimiz varlıklardır. Melekler günahsızdırlar, sürekli bir görevleri vardır. Meleklerin sayısı yaratılmış olan diğer şeylerin sayısından daha fazladır. Nitekim Allah Teala'dan başkası da hiçbir şeyde olduğu gibi melekler konusunda da zatının bilgisine sahip değildir. Bazı melekler insanları korumakla, denetlemekle görevlidir. Örneğin sağ ve solumuzdaki meleklerin iyi ve kötülüklerimizi yazması gibi. Aynı zamanda bedenimizde görevli olan, yine sayısını Allah'ın bildiği nice melek görevlidir. Sadece vücudumuzda değil, dünyanın dönmesinden, güneş sisteminin işlemesinden, aklınıza gelen ve gelmeyen birçok şeyde görevli melekler. Yağmurlar, kar, rüzgar gibi. Meleklerin bazıları da sürekli ibadet ederler. Bunların bir kısmı rükû halinde, bir kısmı secde halinde, hatta yeryüzünde ve gökyüzünde meleklerin ibadet etmedikleri yer yoktur denir eserlerde. En doğrusunu Allah Teala bilir. Bu arada hemen söyleyelim, şeytan melek değildir. Maalesef bu konuda yanlış bilgiler de olabiliyor. Şeytan cinnilerdendir. Eğer zaten melek olmuş olsaydı şeytan, Allah Teala'ya isyan edemezdi. Hemen aklımıza bu gelmeli. Öyle ya, meleklerde nefis yoktur. Sadece verilen görevi yaparlar. Nefis insanda ve cinde vardır. Dolayısıyla şeytan melek değildir. Meleklerin cinsiyeti de yoktur. Son olarak melekler hakkındaki genel kaidelerden sonra isimlerinden bahsedelim. Cebrail aleyhisselam,
ki vahiy meleğidir, Mikail aleyhisselam tabiat olayları ile ilgili sorumludur, İsrafil aleyhisselam sura üfürmekle o kıyamet vaktindeki işleyiş ki her şey onunla son bulacak ve başlayacak, o sura üfürme ile ondan sorumlu melektir ve Kur'an-ı Kerim'de Azrail ismi geçmemekle beraber yine aleyhisselam ölüm meleğidir. Rıdvan aleyhisselam cennette görevli meleklerin başıdır. Malik aleyhisselam cehennemdeki meleklerin sorumlusudur. Hemen sağımızda solumuzda kiramen katibin vardır. Dönüşümlü olarak görev yapan melekler aslında. İkisi gece, ikisi gündüz görevli birçok eserde onu okuyoruz. Münker nekir melekleri kabirde karşılaşılacak meleklerden hesapla ve azapla görevliler. Allahu Teala azaplarından emin olanlardan eylesin cümlemizi. Amin. Mübeşşir ve Beşiran adındaki meleklerden bahsedilir. Yani inançlı insanlara o sekerat anında, ölüm öncesindeki son zamanlarda gelen meleklerden bahsedilir. İnşallah onları görenlerden oluruz. Amin. Evet, isimlerini özellikleriyle kısa kısa saymaya çalıştığımız melekler faziletli ve şereflidir. Sayılarını ve tam olarak görevlerini sadece Allah Teala bilir. Hepimizin bilmesi gerekenler dedik ve bize ayrılan sürenin nihayetine geldik. İnşallah bir sonraki programımızda yine öğrenmemiz gerekenleri sizinle paylaşmak ümidiyle Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında yeniden beraber olmak ümidiyle hepiniz Allah Teala'ya emanet olunuz. Sürçülisan ettik, affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1, 103-104.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Ben çeçmiyim. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeçmiyim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

üç şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.